TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve bu bölümde Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü'ne de yer veriyoruz. Programımızın bu bölümü kemancı Tobias Feldman, cellist Harriet Cray ve piyanist Lama Skride'den oluşan Oda Müziği grubunun 20 Haziran 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Topluluktan ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın İkinci bölümdeki ürkütücü ezgiden dolayı Hayalet adıyla anılan Opus 70 Re majör 5 numaralı piyanolu triyosunu dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 70 Re Majör Hayalet alt başlıklı piyanolu triosunu kemancı Tobias Feldman, cellist Harriet Cray ve piyanist Lama Skride seslendirdi. Topluluğun konseri Bedri Smetana'nın Opus 15 Sol Minör piyano triosuyla devam ediyor.

20 Haziran 2024'te Viyana'da sahne alan kemancı Tobias Feldman, cellist Harriet Kreich ve piyanist Lama Skride, Bedri Smetana'nın Opus 15 Sol Minör piyano triosunu yorumladı. Topluluğun konseri Schubert'in Si Bemol Majör 1 numaralı piyanolu triosuyla devam ediyor.

Franz Schubert'in si bemol majör bir numaralı piyanolu triyosunu, kemancı Tobias Feldman, cellist Harriet Kreich ve piyanist Lama Skride seslendirdi. Topluluğun konseri Felix Mendelssohn'un Opus 53 Sözsüz Şarkılar serisinden ikinci parçanın piyano triyo düzenlemesiyle sona eriyor.

Felix Mendelssohn'un Opus 53 Sözsüz Şarkılar serisinde yer alan ikinci parçayı kemancı Tobias Feldman, cellist Harriet Krajh ve piyanist Lama Skride yorumladı. Programımız Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü ile devam ediyor.

Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet fantezi uvertürünü, Pinchas Steinberg yönetimindeki ORF Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümünü Franz Schubert'in Diabelle'nin bir valsi üzerine varyasyonlarıyla noktalıyoruz. Piyanist Andreas Steyer seslendiriyor.

Franz Schubert'in Diabelli'nin bir valsi üzerine varyasyonlar serisinden 38 numaralı parçayı piyanist Andreas Steyer seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Hector Berlioz'un bitmemiş operası Özgür Yargıçların Uvertürünü ve İshak Albeniz'in solo piyano için 1887 yılında kaleme aldığı İspanyol suitlerinden Asturias başlıklı 5. bölümün solo gitar için düzenlenmiş bir versiyonunu dinleyebileceksiniz. Programımızın son bölümüne Orlando Lasso ile başlıyoruz. 16. yüzyıl sonlarında Avrupa müzik dünyasının en etkili isimlerinden biri olan bestecinin Missa Osculaturme adlı eserini Kraliyet Müzik Akademisi Oda Korosu'yla kornet ve barok trombon topluluğu seslendiriyor.

Orlan de la Sue'nin Missa Osculaturme başlıklı eserini Kraliyet Müzik Akademisi Oda Korosu'yla kornet ve barok trombon topluluğu seslendirdi. Barok dönem bestecilerinden Robert de Vise'ye ait Re minör 9 numaralı suite ile devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Robert de Vise'nin Re majör 9 numaralı suitini Kanun ailesinden bir çalgı olan cimbalomda Komale Akakpo'dan dinledik. Claude Debussy'nin solo piyano için Etütler serisinin ikinci kitabında yer alan 6 parça var sırada.

Claude Debussy'nin Etütler serisinin ikinci kitabında yer alan altı parçayı Roger Woodward seslendirdi. Unico Wilhelm van Wassenaar'ın günümüze kalan sayılı eserlerinden 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 4 numaralı Sol Majör Konçerto ile devam ediyoruz.

Enrico Wilhelm van Wassenaar'ın 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 4 numaralı eseri, Willem de Vriend yönetimindeki Combattimento Amsterdam topluluğundan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın ikinci perdesinden Pamina'nın aryası var sırada.

Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Pamina'nın aryasını soprano Irma Urila ve Okko Kamu yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni

Orkestrası'ndan dinlediniz. 19. yüzyıl bestecisi Johann Wenzel Kaliwoda'nın Opus 228, Oboa ve Piyano için konser parçasıyla devam ediyoruz.

Johann Wenzel Kaliwoda'nın Opus 228 Oboa ve Piyano için konser parçasını Oboa'da Alexey Agrinchauk ve Piyano'da Cedric Tibergen'den dinledik. Fransız besteci Hector Berlioz'un orkestra için yazdığı ilk eser olan Bitmemiş Operası Özgür Yargıçların Uvertürü var sırada.

Antonio Vivaldi'nin Il Gardellino alt başlıklı Re majör flüt konçertosunu flütte Karl Kaiser ve Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. İshak Albeniz'in solo piyano için bestelediği İspanyol suitlerinden Asturias başlıklı 5. parçanın solo gitar düzenlemesi var sırada.

Gitarist Javier Díaz-Latorre, Isaac Albeniz'in 1887 tarihli İspanyol süitlerinden Asturias başlıklı 5. parçayı Andrés Segovia düzenlemesiyle yorumladı. Programımız Max Bruch'un Opus 83 Oda Müziği Eserleri dizisinden Do Majör 7 numaralı parçayla sona eriyor.

0: Max Bruch'un Opus 83 dizisinden Do Majör 7 numaralı parçayı keman, cello ve piyanodan oluşan Oda Müziği grubundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Alessandro Marcello'nun Do Minör Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Hugh Wolf yönetimindeki Avrupa Birliği Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Sergei Nakaryakov'tu.

Piotr Çaykovski'nin Opus 48 Do Majör Yaylı Çalgılar Orkestrası için serenadından bölümler dinlediniz. Wolfgang Henrich yönetimindeki Deutsche Streicherphilharmonie seslendirdi.

Giovanni Paisiello'nun La Major Arp Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Dimitri Demetriades yönetimindeki Avrupa Birliği Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Jasna Corrado Merlak'tı.

Max Bruch'un Do Minör İsveç Halk Ezgileri üzerine serenadından bölümler sunduk. Wolfgang Hentrich yönetimindeki Deutsche Streicher Philharmonie seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Uludağ Premium sunar.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarından seçkiler sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Ludwig van Beethoven, kuşkusuz müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri. Onun en devrimci özelliklerinden biri de müziği sarayların eğlence aracı olmaktan çıkarıp, insanlığın varoluşsal sancılarını, özgürlük ve kader kavgasını anlatan entelektüel bir sanata dönüştürmesi olmuş. Bugün buna bir başka örnekle açıyoruz programımızı, Coriolan Uvertürü. Bu uvertür aslında Shakespeare'in yorumu üzerine değil, antik Roma tarihçisi Plukartos'un yazdıklarına dayanan Heinrich Joseph von Collin'in Beş Perdelik trajedisi üstüne yazılmış. Hem Shakespeare'in hem de Collin'in oyunları efsanevi Roma komutanı Gaius Marcius Coriolanus hakkında. Roma için büyük fedakarlıklar yapan komutan Coriolanus, Roma'yı yönetenlerle anlaşmazlık yaşar ve ülkesinden ayrılır. Eski düşmanlarıyla işbirliği yaparak Roma üzerine yürüyecektir. Girişteki güçlü akorlar, Coriolan'ın kararlılığını ve Roma'yı işgal etme eğilimi olan savaşçı karakterini temsil ederken, lirik bir tema, annesinin vazgeçmesi için Coriolan'a yalvarışlarını ve onun vatan sevgisini temsil ediyor. Coriolan sonunda annesini dinler ve işgalden vazgeçer. Ancak Roma'nın eski düşmanlarından oluşan bir orduyu Roma'nın kapılarına götürdüğü için halkın çok büyük nefretiyle karşılaşır. Büyük bir vicdan azabı duyarak intihar eder. Beethoven'ın dehasını en iyi anlatan kısım eserin benzersiz bitişi aslında. Beethoven bu ölümü anlatmak için eseri görkemli bir finalle bitirmiyor. İlk baştaki o güçlü, öfkeli do minör tema giderek gücünü kaybeder, parçalanır, temposu yavaşlar ve yaylıların adeta son nefesini veren duygusuyla tam bir sessizlik içinde hayal kırıklığını hissettirerek sönüp gider. Bu sessiz ve trajik bitiş, dönemin kalıpları düşünüldüğünde tam anlamıyla devrimci ve eşsiz bir yaklaşım. Şimdi bu etkileyici eseri Cemilcan Deliorman yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Cemican Deli Orman yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'ın Koriolan Uvertürünü dinledik. Değerli dinleyenler, sırada uluslararası arenada başarısını giderek perçinleyen genç bir keman virtüözü var. Veriko Çumburidze. 1996 yılında Adana'da Gürcü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Veriko Çumburidze'nin henüz küçük yaşlarda sergilediği olağanüstü yetenek, onun Adana'daki ilk eğitiminin ardından Viyana ve ardından Münih'te ünlü pedagogların sınıflarında eğitim görmesini sağlamıştı. Sanatçı 2016 yılında henüz 20 yaşındayken dünyanın en prestijli keman yarışmalarından biri olan Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı ve adı uluslararası arenada hızla yayıldı. Çumburidze günümüzde bu haklı başarılarını devam ettirerek Zürih ve Münih Oda Orkestraları, Varşova Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın seçkin orkestraları eşliğinde uluslararası festivallerde solist olarak parlamaya devam ediyor. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıyı geçmişte çok küçük yaşlardayken de ağırlamış, kendisiyle harika konserler gerçekleştirmişti. 2 Nisan 2026 tarihinde Ari Rasilanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile tekrar sahneye çıkan başarılı sanatçı, bu konserde Ottorino Respighi'nin Concerto Gregoriano, yani Gregorian Konçertosunu seslendirmişti. 1921 yılında tamamlanan bu konçerto, ilhamını Ortaçağ Katolik Kilisesi'nin tek sesli Gregorian ezgilerinden alıyor. Respighi, romantizm sonrasının o yoğun ve karmaşık müzik dilinden uzaklaşıp, erken dönem Gregorian müziğinin mistik huzurunu yeniden yakalamak istemiş. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk bölümü, bizleri adeta zamansız mistik bir dünyaya davet ederken, ikinci bölüm Pasqua, yani Paskalya ezgilerine referans veriyor. Son bölümse adeta eski bir inanç şenliğinin neşeli ama bir o kadar vakur ritimleriyle örülmüş. Bu eser özellikle yorumcu açısından tam bir fiziksel dayanıklılık testi. Normalde standart konçerto formunda orkestranın uzun uzun temayı çaldığı ve solistin kemanını indirip dinlendiği, parmaklarını rahatlattığı tutti bölümleri olur. Ancak Gregorian konçertosunda ise solo keman neredeyse hiç durmuyor. Solist partisini aralıksız yazan Respighi, bu eserde ayrıca oldukça yoğun bir orkestrasyon da uygulamış. Solistin, orkestranın üzerinde kalabilmek için tonunu sürekli olarak büyük ve gövdeli tutması gerekiyor ki, bu da ekstra bir fiziksel güç demek. Bu kesintisiz ve yoğun yapı, eseri fiziksel olarak inanılmaz derecede yorucu hale getirdiğinden olsa gerek, bu eseri konser salonlarında da fazla duyamıyoruz. Ancak Çumburidze, olağanüstü bir performansla bu zor yapıdaki eseri, tonunu ve gücünü yitirmeden harika şekilde yorumlamış ve büyük alkış almıştı. Bugün size bu eserin birbirine bağlı, kesintisiz seslendirilen ilk iki bölümünü sunacağız. Ottorino Respighi'nin kadim ezgileri modern bir zarafetle işlediği Concerto Gregoriano'yu, Veriko Çumburidze'nin yorumuyla dinliyoruz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Fin Orkestra Şefi Ari Lasilanen yönetiyor.

Kulağındasınız ve keman sanatçısı Veriko Çumburidze'nin yorumuyla Ottorino Respighi'nin Gregorian Konçertosu'nun ilk iki bölümünü dinledik. Değerli dinleyenler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden aynı gün ve saatte buluşmak üzere programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve konserde emeği geçen tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği eserlerle başlıyoruz. Koro önce Hans Leo Hassler'in Dans ve Oyun adlı eserini seslendiriyor.

Programımız Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor. Düzenlemesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı Kevenk Yollarında adlı türkü ve Nicil Kazım Akses'in Kırat adlı eseri.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ile beraberliğimizi Bujor Hoynik yönetiminde seslendirdikleri iki düzenleme eserle devam ediyoruz. Nevit Kodallı'nın Zekiyem ve Ulvi Cemal Erkin'in Dondurmacı adlı düzenlemeleri.

Korumuzdan son olarak Elnara Kerimova yönetimindeki eserleri sunuyoruz. Önce Thomas Morley'in Should False Love, I Care Not adlı eseri dinliyoruz.

Düzenlemesini Anver Türkmen'in yaptığı Asiye adlı türküyü dinliyoruz koromuzdan. Solistler Elif Gökalp, Çağlan Yörümez, Anver Türkmen ve Senem Aypar.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve ben Hafize Okan, iyi günler dileriz.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün hem bilim dünyasında hem de müzik tarihinde silinmez izler bırakmış bir isimden, Alexander Borodin'den bahsedeceğiz. 1833 yılında St. Petersburg'da doğan Borodin, sadece bir kompozitör değil, aynı zamanda saygın bir organik kimya profesörüydü. Onun hikayesi, laboratuvarındaki deney tüpleriyle piyano tuşları arasında mekik dokuyan bir tutkunun hikayesidir. Şimdi Borodin'in en bilinen eserlerinden Prens Igor operasının uvertürünü Sir George Salty yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Alexander Borodin'in Prens Igor operasının uvertürünü Sir George Solti yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Borodin, güçlü küme olarak bilinen ve Rusya'nın kendine özgü müzikal kimliğini yaratmaya çalışan beşli grubun en önemli üyelerinden biriydi. Batı Avrupa'nın katı müzik kurallarından uzaklaşarak Rusya'nın zengin folklorik mirasını ve Doğu'nun egzotik tınılarını Batı müziğinin tekniğiyle harmanlamayı başardı. Borodin'in müziği 19. yüzyıl romantik döneminin bireysel ifadeyi ve duygusal yoğunluğu ön plana çıkaran yapısını taşır. Ancak onu çağdaşlarından ayıran en önemli özellik modal gamlar ve melodik süslemeler gibi Doğu müziği unsurlarını ustalıkla eserlerine entegre etmesidir. Bu sentez sadece bir tarz seçimi değil, Rusya'nın kültürel mirasına duyulan derin bir bağlılığın sonucuydu. Şimdi Borodin'in yaylı kuartetlerinden numara 2'nin ilk bölümünü Emerson Kuartet'ten dinleyeceğiz.

Borodin Yaylı Kuartet numara 2'nin ilk bölümü Allegro Moderato'yu Emerson Kuartet'ten dinledik. Borodin bu sanatsal başarıyı kolay elde etmedi. Tıp doktoru ve kimyager olarak yürüttüğü akademik kariyeriyle müzik tutkusu arasında her zaman bir denge kurmak zorundaydı. Zaman kısıtlılığı ve eserlerini yayınlatmak için yaşadığı finansal zorluklar onun yaratım sürecini sık sık sekteye uğrattı. Çoğu zaman eşi Ekaterina Protopopova'nın maddi ve manevi desteğiyle ayakta kaldı. Yine de bu engeller onun duygusal derinliği yüksek ve kusursuz orkestrasyonlu eserler üretmesine engel olamadı. Şimdi Borodin'in birinci senfonisini Gerhard Schwarz yönetimindeki Seattle Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Alexander Borodin'in 1. senfonisini Gerhard Schwarz yönetimindeki Seattle Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Borodin'in Doğu-Batı sentezini en saf haliyle sunduğu eseri In the Steppes of Central Asia'dır. Bu eser Çar 2. Alexander'ın gümüş jübilesi için bestelenmiş ve Rus tarihinin önemli anlarını simgeleyen bir dizi tablo için hazırlanmıştır. Eser kemanların yüksek harmonikleriyle sonsuz ve ıssız bir çöl manzarasını çizerek başlar. Borodin burada iki ana temayı karşı karşıya getirir.

Önce klarnet ve kornoyla duyulan huzurlu bir Rus şarkısı, ardından kornonun melankolik tınısıyla yükselen egzotik bir doğu melodisi kulaklarımıza çalınır. Fes yaylıların pizzikatoları, kumların üzerinde ilerleyen bir kervanın ayak seslerini betimler. Borodin'in kendi notlarında belirttiği gibi, Rus askerlerinin koruması altındaki bu kervan ilerledikçe, Rus ve Asya melodileri kontrpuan tekniğiyle birbirine karışır, tek bir armonide erir ve en sonunda ufukta kaybolur. Şimdi Borodin'in In the Steppes of Central Asia eserini Neyme Yarvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Alexander Borodin'in In the Steppes of Central Asia eserini Nemi Arvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Borodin'in en görkemli eseri şüphesiz ölümüyle yarım kalan ve dostları Rimsky-Korsakov'la Glazunov tarafından tamamlanan Prens Igor operasıdır. Bu opera, Rus prensi Igor'un göçebe bir halk olan Polovtsyanlarla olan karşılaşmasını anlatır. Operanın en bilinen bölümü olan Poloveç dansları doğunun vahşi ritimlerini ve zarif melodilerini senfonik bir güçle sunar. Borodin hikayesini anlatırken aynı zamanda enstrümanların tınılarını kusursuz bir şekilde kullanarak zengin bir orkestral doku oluşturur. Bu danslar bugün bile dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında en sevilen eserler arasındadır. Borodin kendi kültürel mirasını Batı'nın teknikleriyle birleştirerek müziğin sınırları aşan bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şimdi Borodin'in Prens Igor operasından Poloveç danslarını Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

0: Alexander Borodin'in Prens Igor operasından Polovich danslarını Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Alexander Borodin'in yaşamı bize çok yönlü yeteneklerin hayatı nasıl zenginleştirebileceğini ve zorluklar karşısında direncin önemini öğretir. O, kimya laboratuvarında geçirdiği yoğun günlerin ardından evine dönüp piyano başında kendine bir dünya yaratan bir hobi bestecisi gibi görünse de, aslında Rus müziğinin ulusal sesini dünyaya duyuran gerçek bir öncüydü. Onun müziğindeki melankolik doğu rüzgarı, farklı kültürlerin uyum içinde yaşama ihtimalini fısıldamaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belge Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabah 17. ve 18. yüzyıllara gideceğiz ve oda müzikleri eşliğinde bu döneme bakacağız. Bizlere blokflütte Pieter Jan Belder, barok cellada René Schiffer ve klavsende Armand Stinders eşlik edecek. İlk bestecimiz Giovanni Battista Fontana. Fontana'nın hayatı hakkında çok bilgimiz olmasa da onun Roma'da, Venedik'te ve Padua'da çalıştığını, 1629-1631 yılları arasındaki veba salgını sırasında da Padua'da öldüğünü biliyoruz. Şimdi onun Sonata Seconda başlıklı eserini dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımızda ikinci olarak Toccata Priması ile Girolamo Frescobaldi var. 1583-1643 yılları arasında yaşamış olan Frescobaldi, geç Rönesans ve erken Barok dönemlerin en önemli bestecilerinden biriydi. Bu sabah onun Toccata Priması'nı dinleyeceğiz. Erken dönem İtalyan Barok klavye müziğinin çok önemli eserlerinden biri olan ve Toccate Partite d'intra volantura di cimbalo Libro Primo'da yer alan bu eser, değişen tempolar, virtüözce süslemeler ve hızlı armonik değişimlerle karakterize olan doğaçlama tekniği ve son derece etkileyici tarzıyla ünlüdür.

Şimdi de dönemin ismi az duyulmuş bir bestecisine kulak verelim. 1550-1617 yıllar arasında yaşamış olan Giovanni Bassano, önemli bir İtalyan besteci ve geç Rönesans, erken Barok dönemlerinin üflemeli çalgılar sanatçısıydı. Enstrümantal süsleme üzerine yazdığı ayrıntılı kitabı da günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdi onun Ancor Kekoy Partire başlıklı parçasını dinleyelim.

Bartolomeo de Selma'yı Salaverde, şimdi dinleyeceğimiz besteci. 1595-1638 yılları arasında yaşamış olan bestecinin yaşamı hakkında çok bilgimiz yok. Ancak onun eserlerinin olduğu yazmalar günümüze kadar gelmiş. İşte onun eserlerinden 1638 Venedik yazması Primo Libro de Canzoni, Fantasie e Corrente'den iki parça dinleyelim. Canzon Secondo ve Canzon Terza.

Venedik'te eser vermiş bir İtalyan besteci ve kemancıydı. Venedik okulunun geç dönem üyelerinden olan sanatçı, özellikle enstrümantal kansonanın sonataya dönüşümünde etkin olmuştur. O zaman bir sonata dinleyelim. Sonata Prima.

Değerli dinleyiciler, programımızda şimdi de 1680-1761 yılları arasında yaşamış olan Jacques Auteuil var. Özellikle flüt, oboa ve fagot gibi nefesli çalgılar için yazdığı eserlerle tanınan Auteuil, flüt yapımında da ustalığıyla bilinir. Ailesi Fransız çalgı yapımcılığında önemli bir yere sahiptir. Sanatçı Le Roman lakabıyla anılır ve flüt müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Döneminin müzik anlayışını şekillendiren isimlerden biri olarak özellikle solo flüt repertuarında kalıcı eserler bırakmıştır. Şimdi onun 3 numaralı suite'inden Allemande başlıklı bölümü dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, Turbadur program dizimizde sizlere çok sesliliğin en erken dönemlerinden barok dönemin sonuna kadar müzik tarihinin ilginç örneklerini sunuyoruz. Amacımız sizlere radyolarda çok ender çalınan, müzik sitelerinde zor bulunan eserleri sunmak. Bazen de dönem itibariyle sık dinlediğiniz bestecilerin de ilginç eserlerine yer veriyoruz. Sırada bu tanıma uyan iki besteci ve eserleri var. Önce Johann Sebastian Bach'ın 1061 eser sayılı iki klavsen için konçertosunu sunalım. Bu eser iki tuşlu çalgı için yazılmış olup barok dönemin oda müziği repertuarında özel bir yere sahiptir. Bach iki klavsen arasında zengin bir diyalog ve kontrpuan örneği sunar.

Programımızda son olarak Arcangelo Corelli var. Onun da La Folia başlıklı eserini dinleyeceğiz. Görece daha az rastlayabileceğimiz bir eser. Folia türü için de ayrı bir program yapmıştık, anımsarsınız. Hemen de anımsatalım, eski bölümlerimize TRT Dinle sitesinden ulaşabilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, sizlerle bu programda 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllara gittik ve oda müzikleri eşliğinde bir yolculuk yaptık. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü.

Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. Ankara'da sivil bir eğitim helikopteri düştü. İki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerini ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Hac organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Her

hac organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısında Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada da gerilim sürüyor. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Talişka'dan geldi.

de bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik.

0: ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi yine. Radyonuzun sesini açın çünkü bugün sadece notalarla değil, ruhla, tutkuyla ve kendiyle yüzleşme cesaretiyle yazılmış bir hikayenin, gitarla yazılmış bir rock senfonisinin mutfağındayız. Bozkırlardan, devasa ejderhaların nefesinden ve okyanusların derinliğinden geçip, içindeki şair ve savaşçıyı tek bir bedende harmanlayan o uzun yolda Hakan Özhendekçi ile birlikte yürüyeceğiz. Hoş geldin Hakan.
1: Hoş buldum, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Beni son dönemlerde en çok etkileyen albümlerden birine imza atmışsın ve 23 Mayıs'ta çıkmış. Haber alışım radyo maceramı çok güzel bir anlam da katıyor. Çünkü ustalarımdan, üstadelerimden Gaye Akçıl, sonra Gaye Çağlayan, İdil Akçıl seni benimle buluşturdu ve ben bu albümü dinlediğim için çok mutluyum. Bu duygumu bütün müzik mozaik severlerle TRT Radyo 3'te paylaşmak istiyorum. Stüdyoma da vakit ayırıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Mehmet Hakan Özhendekçi. Bütün büyük isim. Ama albümde Hakan Oz.
1: Evet.
0: Hiçbir mahsuru yok. Çünkü yani hayatımız zaten mahlaslarla geçebiliyor. Hakan Özhendekçi'yi kullanmak yerine o gitarı biraz sonra duymaya başladığımızda Hakan Oz'un büyücülüğünü de o Oz'un içine yedirdiğini düşünüyorum yani. İlk sorum şöyle olsun albüme geçmeden önce, The Poet and the Warrior albümüne geçmeden önce. Hediye bir akustik gitarla başlayıp uluslararası başarılara giden, farklı gruplara, prodüktörlüğe uzanan bir müzikal hikayem var. Benim için de müzik mozaik severler için de çok ilham verici oldu. Az önce de söylediğim gibi. 12 yaşında dayın abine ve sana bir akustik gitar hediye etmiş ve sen kendi kendine bugünlere gelmişsin ve o bir enstrümanı çok kısa bir sürede öğrenip öğretmenlik de yapıyorsun. Sadece bir müzisyen, tonmeister ve müzikle ilgili her alanda çalışan birisi değilsin. O dönemdeki Hakan'ın içindeki bitmek bilmeyen meraktan mı, müzik aşkından başladı her şey?
1: Valla her şey nasıl başladı, nasıl devam etti benim için tam anlamıyla kestirmek zor. O kadar iç içe oldu ki yani o gitarın eve gelmesiyle aslında belki o zamanki tam 12 yaş işte ergenliğe giriş, hayatla bir karşılaşma halleri derken o gitarın eve gelmesi sanırım benim için kendi iç dünyama bir çıkış kapısı oldu. Yani kendi iç dünyamla bir buluşma kapısı oldu o gitar benim için. Ondan sonra da tabii müzik aldı içine götürdü. Ve bir daha çıkamadım yani.
0: İyi ki de çıkmamışsın. Düşe kalka başlamışsın belli ama ondan sonra biyografine baktığımda etkilendiğin tarzlar zaten biraz sonra dinleyeceğimiz albümde o kadar çok. Her bir bölümde farklı bir gitaristin etkisini görebiliyorum. Her bir notada başka bir gitaristin senin üzerindeki olumlu etkisini ama senin onu aşışını görebiliyorum. Onun üzerine çıkışını, yani boynuz kulağa geçer derler ya büyüklerimiz. Hendrix, Richie Blackmore, yani Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Yngwie Malmsteen, Guthrie Govan. Hepsi kendi tarzında gitarın kahramanları zaten bu insanlar. Ve bizim için de Müzik Mozaik'te TRT Radyo 3'te çok sevdiğimiz isimler. Bu kadar farklı stillerden beslenip sonunda evet bu benim kendi gitar tonum, tuşem dediğin o ilk anı, uyanışı ve bunu nereye götürmek istediğine dair böyle yine biyografini de özetleyerek söylemek istediğim bir şeyler var mı? her şeyi ben senin adına anlatmak istemiyorum çünkü sen
1: tabii.
0: gerçekten

0: Hani ninni bile var biyografinin içinde bir yerlerde, diskografinin içinde. Nerelerdesin? Yani kendini bütün bu ustaların arasında nereye koyuyorsun?
1: Şöyle tabii şimdi bu ustaların ismi geçince ben kendimi onların arasında bir yere hani koymuş olmayı dile getiremem açıkçası. Ama kendi adıma, kendi hayal ettiğim yerde nereye geldiğimi belki
0: Önemli olan o bizim
1: aynen
0: için.
1: anlatabilirim. Bu ustalar da benim en çok dikkatimi çeken şey kendilerini gerçekleştirmiş olmalarıydı. Her şeye rağmen hayatın içinden sıyrılıp kendilerini gerçekleştirilmiş olmalarıydı ve ben her zaman bunun için çalıştım. O da kendime dürüst olarak, kendimi iç dünyamı tanıyarak ve bunu müziğime yansıtmaya çalışarak başarmaya çalıştım bunu. Aslında ben bir tarzım olsun müzikte diye uğraşmadım. Ama ben kendimi anlamaya başladıkça, kendimi keşfettikçe, daha sonra bunu müzikte nasıl ifade ederim diye çalıştıkça, enstrümanda tabii bunu belli tekniklerle de ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Yani bunun üzerine oynadıkça sanırım ben de kendi karakterimi ortaya koymaya başladım ve aslında belki de tarzımı oluşturan şey o karakter oldu diyebilirim.
0: Albümde bunun cevapları var aslında. Benim sorumun cevapları. Ben senden de bir şeyler alabilir miyim diye bir radyocu mantığıyla sormak istedim. Hakan Özsendekçi ve Hakan Oğuz. İkisi aynı karakter ve TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te konuğumuz. Çok enteresan bir bölüm var. Oradan sonra artık albüme geçmek istiyorum. 2002 yılında Berkeley seçmeleri için Malmsteen'in Far Beyond Sun'ını yorumluyorsun. Ve bununla aslında kazanıyorsun ama kendi hayatındaki ejderhalar mı diyelim ne diyelim bir şeylerden dolayı onu gerçekleştiremiyorsun. Ama bu yorumun Yngwie Malmsteen Mega Fan sitesi tarafından 2004'te yani senin seçmelerinden 2 yıl sonra bir toplama albüme giriyor. Ve orada hani en sevdiğin gitaristlerden birisi diye kabul edebiliriz. Yani ben öyle kabul ediyorum çünkü sound'unda var Malmsteen. Onun Symphonic Rock ta klasik müzikten alıp bugüne getirdiği gitara verdiği enerji de sendeki enerji de var diye düşünüyorum. Onun sıkı hayranlarına ulaşması ve o toplama albümde yer almak, Berkeley macerasını gerçekleştirememek ve hepsini bu o dönemi kısaca anlatır mısın? Çünkü oradan da albüme geçeceğiz.
1: Tamam. O dönem benim tabii 20'li yaşlarım. Tamamen böyle aşırı enerjik ve aşırı dışarıya açılma isteğinde olduğum dönemler. Bu tabii Berkeley'ye gidememek benim için bir şok etkisi yaratmıştı yani. Ama daha sonra şeyi fark ettim. Ben müziğimi yapmak için belki de benim yolum başkadır. Ve aslında kendi kendime müziğimi yapmak için başka kimseye ihtiyacım olmadığını düşündüm ve o yola girdim. Onun arkasından da zaten aslında o Japonya'da bu arada fan kulübü o da önemli benim için çünkü Japonya gerçekten büyük ve geniş bir pazar yani bu.
0: Müzik dünyasında
1: Yani
0: çok etkileyici
1: hani
0: bir sektör ve pazar.
1: orada kabul görmüş olması aslında benim için bir işaret gibi oldu ondan sonra. Gerçekten bana çok iyi geldi ki o zaman Instagram gibi uygulamalar o
0: Yoba
1: kadar
0: serbestiz, bizim problemimiz
1: şey
0: yok.
1: değil, yoğun da değildi. Hani ben şu an hatırlamıyorum bile nasıl ulaşıldı oraya, nasıl bulundu dünyada. Gerçekten benim için mucizevi olmuştu o dönem.
0: İçindeki savaşçının uyandığı zamanlar olabilir diye düşünüyorum o dönemler. Şimdi istersen biraz müziğe kulak verelim. Bu kadar Yngwie Malmsteen hayranı olduğumu anlamışsındır benim de. Ne dersin? Senin yorumun değil de orijinal yorumu Müzik Mozaik severlere bir dinletelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki önden mutlu olurum ben de.
0: Yani senin albümüne geçmeden seni etkileyen önemli insanlardan ve benim için rock'taki sound'u Ritchie Blackmore kadar. Hani Ritchie Blackmore onun dedesi. Malmsteen de artık baba diyebiliriz yani artık genç diyemeyiz ona. Far Beyond Sun'ı zaten Hakan Özsendekçi seçmişti. Onu dinleyelim. Far Beyond Sun 13. şarkımız. Müzik Mozaik'te burası TRT Radyo 3.

0: İşte Ying ve Malmsteen TRT Radyo 3'teydi. Far Beyond Sun'ın orijinal yorumuyla. Nasıl ama orklarla bitiriyormuş gibi gitar sound'uyla. Yani çok şey söylemek istiyorsun ama gel buradan içindeki savaşçıyı uyandıran kıvılcım olabilir mi dediğim yerden şu The Poet and the Warrior albümüne geçelim. Solo albüm. Bütün dijital platformlarda var. 23 Mayıs 2026'dan beri. Aranjesinden, mixinden, masteringine, tüm gitar ve basslar. Birkaç tane anladığım kadarıyla soracağım. Ses kullandığın müzisyenler var galiba. Öyle bir iPhone'un şeyin Apple Müziğin şeyine katkıda bulunanlarına girince birkaç ses ismi çıkıyor. Öyle senin dışında birkaç isim gördüm. Nedir bu her detayını ilmek ilmek ördüğün bu albümdeki şair ve savaşçı kimlikleri ve müzik ve hayat serüvenini mi temsil ediyor senin?
1: Ya aslında nokta atışı cümle oldu o sondaki. Aynen, aslında benim hikayem aslında yani bu. O hemen şeye gireyim teknik kısmında. Evet, her şeyi ben yaptım. Yani aranjesinden, mix mastering teknik işlerinden, performanslara kadar. Bir tek o sondaki iki isim. Son şarkıda koro var ve koro da benim bir kadın sesine ihtiyacım oldu. Çünkü ses aralığına oturtmak için. Orada annemden rica ettim.
0: Ne güzel, bak işte yakaladık. Yani hiçbir yerde bilinmeyen bir hikayeyi.
1: Diğeri de 9 yaşındaki yeğenim.
0: Mükemmel.
1: Onları onun da o saf enerjisinin yerine
0: buradan selamlarımızı, saygılarımızı,
1: selamlar söylüyorum.
0: Sevgilerimizi.
1: Onların o enerjisinin de, çünkü o şarkının adı One, tek, yani bir. O işte birliği, her şeyin birliğini anlatan bir şarkı hikayenin sonundaki. O yüzden oydu. Bu şair ve savaşçı aslında İçimizdeki eril ve dişil tarafın temsili oluyor. Ve savaşçı aslında kendini tamamlamak için günün birinde şair aramak için, kendi diğer yarısını aramak için, yani dişil tarafını aramak için diyebilirim. Bir yolculuğa çıkıyor ama aslında kendini ne aradığını bilmiyor başta. Yolda fark ediyor neyi aradığını.

0: İlk başta yola çıkışı sadece ne aradığını bilmeden, hani hepimizin içinde o hep bir kaçma isteği, hep birini ararız bazen, hep bir özlem vardır bir şeye, bir yerlere zaman zaman hissederiz. İşte o çok derinleşiyor artık. Bir de tabii rüyasında devamlı şair rastlaması var hikayenin içinde.
1: Evet, hikaye sanki kendi başına bir roman, bir senaryo, hani bir rock senfonisine doğru evrilen bir şey. Fonda da yavaş yavaş dinlemeye başladık üvertürünü, girişini. Bir kapı açma sesleri, sanki böyle Beethoven'a göndermeler kendimce. Ben katman katman kayboldum senin albümünde, fark etmişsindir. Peki, lafını kesmiş gibi oldum ama amacım o değildi. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı? Yani önce hikayeyi yazıp buna uygun bir müzik mi planladın, yoksa bu kendi sitende de hikayesini anlattığın bütün şarkıların hikayeleri var. Önce melodiler geldi, sonra mı hikaye geldi, yoksa hepsi birlikte mi?
0: Aslında hepsi birlikte çıktı. Yani ben günün birinde demoları hazırlarken şarkılarıma baktım. Hani albümü nasıl çıkartayım gibi. Daha çok basit ama hani belki 4-5 şarkı bestelenmemişti bile. Daha sonra orada bir örüntü gördüm ben parçaların arasında. Aslında ben parçaların arasındaki hikayeyi bir anda gözlerimde belirdi. Yani
1: Aydınlanma gibi.
0: 5-6 parça vardı ortada ve dedim bir dakika dedim burada bir hikaye var. Onları dizdim ve direkt hikaye çıkmıştı zaten. Sonra 3-4 parçayı hikayenin üzerine kendim besteledim. Mesela One sondaki parça sonradan geldi ama The Wise Bilgeler parçası, balina seslerinin olduğu parçayı ben 16 yaşında bestelemiştim aslında.
1: Tamam, o zaman senin hayat hikayen aslında bu.
0: Evet.
1: Yani doğru okuma, dışarıdan okuma yapabilmişim. Yani albüm hikayesinde savaşçı uykularını ele geçiren ve peşinden gitmek zorunda hissettiği bir rüyanın aslında, o rüya albümün sonunda ne olduğunu anlıyoruz. Yani albümü de baştan sona dinlenmesi gereken bir albüm. Ben bir oturuşta ilk dinlediğimde iki kere üst üste dinledim, açıldı. Sonra programa hazırlanırken üç kere de üstte, hiç de sıkmıyor. Yani birçok Richie Blackmore'un işte Şatolu Matolu albümleri de vardır. Hani onlara çok girip de programı dağıtmak istemiyorum. Seni bir şey, bu şairin düştüğü rüya gibi, işte 12 yaşındaki gitardan itibaren bugüne kadar uykularından uyandırıp bu albümü mecbur bırakan bir iç sesi albüme de çok güzel bir şekilde yerleştirmişsin. Çok konuşuyorum ben, bilirim. Radyoculuk gevezeliği var. İlk olarak dördüncü parçayı dinleyelim mi albümden?
0: Aslında
1: Tercihin...
0: güzel olur. Çünkü o diğer ilk şarkılardan bir giriş parçası altta çalan az önce vardı. Sonrası Şairim ve Savaşçının Rüyaları. Ve burada harekete geçmeyi, yola çıkma, leaving, yola çıkma şarkısı. O yüzden oradan başlamak çok güzel olabilir.
1: TRT Radyo 3'teyiz. Hakan Oz'un The Poet and the Warrior albümünden Leaving'i dinliyoruz.

0: The Poet and the Warrior, Hakan Oz'un 23 Mayıs'ta çıkan albümünden ilk dinlediğimiz bölüm tam anlamıyla Living oldu. Sevgili Hakan stüdyomuzda TRT Radyo 3'te bizi kırmadı geldi. Ne diyorsun, Living'den öncesini albümü dinleyeceklere bıraktık. Şimdi neler oluyor bu sırada?
1: Şimdi burada tabii savaş artık dayanamıyor gördüğü rüyalar sonucu. Artık gerçeği ve rüyası birbirine karışıyor. Çünkü o kadar yoğun yaşıyor ki hislerini, artık rüyasının peşinden gitmek üzere yola çıktı. Burada rüyasının peşinden gitmek aslında hepimiz için rüyamızın peşinden gitmek anlamına gelebilir.
0: Tabii ki.
1: Tabii insan rüyasının peşinden hevesle bir anda açıp çıkıp gidiyor ama ondan sonra genelde biz o rüyayı gerçekleştirirken karşımıza kendimizle ilgili yüzleşmemiz gereken noktalar geliyor. İşte rüyamızı gerçekleştirirken türlü zorluklar yaşıyoruz ve o zorlukların içinde kendi iç dünyamızda hiç bilmediğimiz korkularımızla, pişmanlıklarımızla ya da eksikliklerimizle, zayıflıklarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. İşte ilk vardığı yerde o yüzden bozkır. O bozkır aslında içimizdeki kurak, hiçbir zaman bakmadığımız yerleri temsil ediyor ve biraz işte fantastik bir yolculuk oluyor aslında onun çıktığı. Çünkü içsel bir yolculuk olduğu için hani zaman kavramı kayboluyor, mekan kavramı kayboluyor ve kendi temsili bir aslında bozkırda buluyor diyebilirim.
0: Ve albümdeki Türkçe isimli tek şarkı, tek kayıt, tek parça, tek bölüm. Şamanlar var, Kızılderililer var bu albümde, Carl Jung var, Paul Coelho var, Joseph Campbell var. İyi bir kitap okuyucusu ve mitoloji okuyucusu olduğunu da düşünüyorum. Şunu da söyleyelim, belki dinleyicilerimizden bazıları albümün hikayesini onların sosyal medyada bulabilecekleri bir adres var mı?
1: Evet evet, yani isterlerse hakanozhendekçi.com ya da hakanozmusic.com'a girebilirler. Orada var. Ya da benim direkt Instagram adresimde şeydeki biyodaki linkte bütün linklerim mevcut zaten. Direkt Instagram en kolay oluyor.
0: Instagram'da Hakan Oz olarak.
1: Hakan Oz Muzic.
0: Hakan Oz.

0: Müzik, İngilizce olarak
1: Müzik,
0: müzik.
1: evet,
0: Evet,
1: Hakan Oğuz
0: Oğuz
1: Müzik
0: Müzik
1: olarak
0: olarak
1: benim.
0: varsın ya da hakanoğuzhendekçi.com.
1: .com
0: Orada albümün tam hikayesi de
1: tam
0: var.
1: hikayesi.
0: Biz Bozkır'dayız şimdi TRT Radyo 3'te.

0: Bu muhteşem sound, tını, atmosfer, Living'den sonra Bozkır'a geldik. The Poet and the Warrior'ın, Hakan Uzun albümünün aslında 5. bölümüydü. Hakan, müzisyenlik ve çocukluk hikayelerine şöyle bir baktık ama senin ses mühendisliği, ton masterlik ve ses kayıt hikayelerin de var. Var mı bu demin Bozkır'ın girişi falan diye bir şeyler?
1: Ya, tabii, yani şey, ben bu albümü yapmaya karar verdikten sonra dedim ki ben bu işi nasıl yaparım ve ben yani nasıl anlatırım insanlara diye düşündüm. Ben bu olayın derinliğini anlatabileceğimi düşünmediğim için albümü kendim yapmaya karar verdim ve 20 küsur yaşında bir stüdyoya girdim çalışmak için ve işte 20 küsur yıldır da prodüktörlüğe kadar geldi o. Teknisyenlikle girdim ve bütün her şeyi kaydettim. Şey, bu mesela Bozkır'ın başındaki rüzgar sesi de benim canlı kaydettiğim bir sestir. O zaman Ayvaslı Yaylası'ndaydım. Ama devamlı albüm kafamda yaşadığım için de hemen o rüzgarı duyunca ben bunu Bozkır'ın başına koyarım deyip basıp kaydetmiştim. Yani aslında
0: Balina sesleri falan var. Bahsettiğin başka bir ses daha var. Bunları eğer meraklıları bulsun istiyorsan söyleme. Sürpriz olarak kalsın ama istiyorsan söyleyebilirsin. Ben şimdi ton masterliğinden bahsederken kendi kayıt stüdyom var. Bir şekilde hani müzik öğretmenliği yaptığın firmada. Sonra Abdullah Oğuz, Sarp Maden, Cenk Eroğlu gibi birçok insana dizi müzikleri ve kayıtlar yapıyorsun. Sonra kendi bestelerinden önce yine bu tip şeylerin de hani müzisyenliğinin geri planda kaldığını düşünmüyorum. Hepsi birleşmiş bir yerde.
1: evet, yani o dönemde hem müzisyenlik yaptım hem ton masterlik ve prodüktörlük yaptım.

0: Orada olanlar varsa Müzik Mozaik TRT Radyo için dinleyici arasında ne şanslılar. Ben üzüldüm. Bir de şey üzüldüm. Birkaç sene o. 2 sene mi olmuş? Evet. 11 Eylül'de İstanbul Gitar Günleri'nin Beyoğlu'ndaki ilk açılış etkinliği yine sensin. Var mı bu ara öyle bir şeyler önümüzdeki günlerde?
1: Şu anda daha ben albümün yeni yeni yoğunlaştığım için tanıtımlarına şu an bir durum yok. Ama ileride mutlaka olacak. Yani atölyeler yapacağım zaten.
0: Tamam, belli bir şey varsa hemen duyuralım diye,
1: Hani yok.
0: kaçırmayalım diye. Çünkü seninle programımızı, vaktimizi iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Albümdeki en etkileyici şarkı bölümlerden 2 tanesini art arda dinleyeceğiz. Hikayesiyle birlikte müzikal anlatmak istediğim bir şeyler de varsa
1: Tabii.
0: iki bölümle ilgili olarak.
1: Tabii şöyle, Bozkır'da tabii iç yüzleşmeyi yaptıktan sonra insanın en büyük korkusuyla yüzleşmesi gerekiyor. Ve o da bu durumda savaşçımız için temsili bir ejderha oluyor. Ve orada ejderha ile yüzleştikten sonra da bir iyileşme dönemine giriyor. Yani orayı ejderha ile yüzleşmek diyorum. Ejderha yenmek demiyorum bilerek. Çünkü ben şöyle bir durum var ejderhalarla ilgili. Ben ejderhaları çok araştırdım. Yani Doğu felsefesinde ejderhalarla uzlaşmak var. Batı felsefesinde genelde ejderhaları yenmek var. Ben bu ikisini birleştirmek istedim. Savaşçı ejderha ile yüzleşiyor. Savaşıyor ama onu öldürmüyor. İkisi beraber suya çakılıyorlar. Dolayısıyla ejderhaya ne olduğunu bilmiyoruz ama orada ejderhanın ateşini suda dengelemesi var yine. Sürümlenme. Ejderhaya da bir saygımız var yani. Orada kendini aşma yolculuğundan sonra zaten balinalar onu alıp şifacılar orada su yeniden doğumu da temsil ediyor. İyileştiriyorlar. Hikaye bunun üstüne kurulu.
0: Evet, 2 bölüm art arda yaratıcısından dinledik. Önce The Dragon ve ardından The Wise TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te Hakan Özendekçi.

0: dinamikleri de çok güzel olan bir albüm. The Dragon ve The Wise'ı arda arda dinledik. Çünkü yapımcısı, müzisyeni, yaratıcısı şu anda TRT Radyo Stüdyosu'ndaki Hakan Özendekçi, hepsini detay detay, ilmek ilmek işlemiş. Evet, neler söyleyeceksin bu burada kullandığın sesler, müzik? Çünkü albümden çok koparmak istemiyorum. Sana soracağım çok soru var ama albümde kalmak istiyorum.
1: Ben de yaparken albümde kalmayı tercih ettim, hikayede ve duyguda kalmayı tercih ettim. Mesela burada ritim öğesi olarak kalp atışı kullandım. Çünkü savaşçı denizin dibine girdiği zaman orada bir tek kalbini hissedebiliyor. O kalp atışında aslında burada kimse bilmiyor onu. Söyleyeyim ilk defa. O kalp benim kalbimin atışı aslında.
0: Ne güzel.
1: Kendim, neden dedim? Yani resmen kendi kalbimi koydum albüme.
0: Abi, yani bir pazarlama cümlesi değil, gerçekten içerikte var.
1: Gerçek.
0: Kendi kalbin var.
1: Albüme kalbimi koydum. Kalbimi kaydettim. Koydum. İşte kalbi seçtim gibi. Yani ses tasarımı yaparken de gerçekten bir film müziği yapar gibi. Çünkü benim kafamda o görüntüsü var. Artı ben bunu animasyonlarında yapıyorum şu an. Animasyon bir çizgi filmini yapmayı planlıyorum albümün komple ileride.
0: Komple.
1: O yüzden ona göre seçtim açıkçası ortam seslerini de.
0: Çok güzel. Süremize iki şarkıyı, iki besteni sığdırmaya çalışıyoruz. Heroes benim çok sevdiklerimden. Ne söylemek istersin?
1: Heroes, savaşçının artık kendi köklerini bulduğu bir şarkı. Kahramanları, kendinden önce gelmiş olan kahramanları ve atalarıyla tanışıyor ve onlardan inisiye alıyor. Onun hikayesi. Özetle, kısaca o kadar geçeceğim onu. Vaktimiz az olduğu için.
0: Heroes, Hakan Oğuz.

0: Heroes müzik mozaik yapımcısı Caner Beklim'in ısrarıyla, yani kendi isteğimle araya soktuk. Aslında albüme adını veren bölümü dinleyecektik. Hakan Oğuz, albümün merak edenlerin birkaç defa bu albümü dinleyeceklerine eminim. Bizim programımızda tanışıp senin söylemek istediğin, albümün son parçasına geçmeden önce eklemek istediğin, selam göndermek istediğin neler var? Onları alalım. Ondan sonra da hikayeyi de alalım. Son bölüme bağlayalım.
1: Bu Heroes'dan sonra zaten savaşçı şairiyle yüzleşiyor, görüşüyor. Onu anlatmayayım.
0: Anlatma, o da birazcık da kendileri evet, bulsunlar. Aynen.
1: Ve daha sonra One parçasında da bir oluyorlar kendi sonunda. Hikaye böyle özetle. Ben hani insanların umarım dinledikleri zaman kendilerinden birer parça bulup o yolculuğa katılıp kendileri adına hayatta kendi yapmak istedikleriyle ilgili bir ilham alıp belki içlerinde küçük bir kıvılcım çaktırıp o ateşi yakmasını diliyorum bu albümün. Niyetim buydu zaten yaparken de.
0: Çok güzel bir son cümle yaptın. Hakan Öz, seninle Müzik Mozaik'te bolca buluşacağız. Bugün müziğe ağırlık verdik. Sohbet edeceğimiz çok çok konu var. Divan'a başlayalım. Bitmeden önce yine dinleyicilerimize bir iki cümle daha söyleriz.

0: The One'ı bile dinleyemedik Hakan Oz. Çünkü çok çok güzel şeyler de konuştuk. İyi ki geldin. Albüm bütün dijital platformlarda var. Hakan Oz müzik olarak Instagram'da seni takip etsinler. 12 yaşında hediye edilen gitar duruyor mu diye sordu bir dinleyicimiz, yakın dinleyicimiz.
1: Maalesef durmuyor. O çok eski bir gitardı.
0: Peki, Müzik Mozaik'te seninle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Yolculuğunun devam edeceğini, bitmediğini düşünüyorum. Şair daha yeni ortaya çıktı. Senin içindeki, tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum.
0: Teknik öğretmenim Hüsnü Aslan'la birlikte hoşça kalın diyoruz. Müzik ve barış dolu günler, geceler soluk alabildiğimiz tek gezegende.

0: Büyük Senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Büyük Senfoniler'de yine sizlerle birlikteyiz. Sıcak bir yaz günü. Gerçekten çok yoğun sıcakların yaşandığı bir günde biraz içe dönük bir senfoniyle karşınızda olacağız. Sevgili Cem Can'la birlikte hoş geldin Cem.
2: Evet, merhabalar herkese tekrar.
1: Evet, canlı olarak sunduğumuz programımızda bugün bu sefer Cem'i beni kırmadı. Bir senfoni yapalım dedim. Chanson senfoni. Hans Chanson, Fransız besteci. Onun senfonisi, bir tane senfonisi var zaten.
2: Tozlu raflardan bir inci çıkardın. Sebebini ne olur bize açıkla. Evet.
1: Şimdi aslında onu açıklayacak olan, teknik olarak açıklayacak olan da sensin.
2: Tabii ki.
1: Ben kısa bir anekdotla gireyim. Kayınbiraderi, ressam Henry Lerol'un isteği üzerine 1889'da Chanson eseri yazmaya başlıyor. Saint-Jean-de-Luz yakınlarında sakin bir köyde, Sibor'da yazmak için Paris'ten ayrılıyor. Önce bir taslak haline getiriyor. Fakat bir türlü hızlı ilerleyemiyor. Sonra Lerol'e bir mektup yazıyor. Seni haylaz, bu lanet olası senfoniye başlamama sebep olan sensin diyor. Eğer burada olsaydın sana bir sürü saçmalık söylerdim ama çok uzakta olduğun için en azından bundan pay almanı istiyorum ve bu senfoniyi sana ithaf ediyorum diyor.
2: Güzel.
1: Daha iyi olması olmasa da senin için daha kötü olur diyor. Chanson Lerol'e yazdığı bu mektuptan sonra birinci bölümü bitiriyor ve ikinci bölüm sıkıntılarla başlıyor. Bir takım deneme yanılmalardan sonra ikinci bölüm derken üçüncü bölümle birlikte çok takılarak, çok bekleyerek yazdığı bir eser olarak çıkıyor. Şimdi bu anekdotu dinlediğimiz zaman sevgili Cem, ortada sanki şey olabilecek, yani zorla çıkmış bir eser gibi ortaya çıkıyor ama ben bunu sevgili şefimiz Cemican Deli Orman'ın bu eserle ilgili düşüncelerini en azından teknik olarak çok merak ettiğim için gündeme getirdim. Eser gerçekten güzel bir eser. Çok derin. Chanson'un ruh halindeki o içe dönüklük, karamsarlık atmosferinin neredeyse yarım saat boyunca gündeme geldiği ama Fransız senfoni geleneğinin önemli eserlerinden biri deyip sözü sevgili Cem'ye atıyorum. Çünkü o da bir hafta boyunca hem dinledi hem analizlerini yaptı. Kendisinden dinlemek istiyorum ve ilk defa duyacağım ben de fikirlerini.
2: Evet, ben de Chanson'u senin tavsiyenle daha derinlemesine araştırma fırsatı buldum. Besteciyi nereden biliyoruz? İşte keman için yazdığı meşhur poem, ses ve orkestra için Lamere, efendime söyleyeyim bir senfonik şiiri var, bir operası var, o da müziği eserleri var. Genç yaşta diyebileceğimiz bir yaşta ölmüş bir besteci. Çok büyük bir yani bir senfonist olarak tanımlayabileceğimiz bir besteci değil. Ben tabii ki Chanson'a iki yerden bakıyorum. Özellikle bu senfoni özelinde. Birincisi Franck üzerinden. Franck'ı daha önce yapmıştık biliyorsun, evet, programda. Yani Franck'la aynı dönemde. Çünkü Franck senfoni de Fransız senfoni geleneğinin yapı taşlarından bir tanesi. Neler konuşmuştuk hatırlayalım. Saint-Saëns'ı konuşmuştuk. Saint-Saëns yaptık. Berlioz senfoni fantastik yaptık. Franck tabii ki çok önemli. Fransız senfoni geleneğinde ve Chanson'un tek dediğin gibi senfonisi. İlginç bir şey. Bu senfoni hakikaten aynı Franck gibi 3 bölümlü bir senfoni. Tam senfonilerin artık 4 bölüm olduğu formun 4 bölüm olduğu bir dönemde. Yine bir Fransız dokunuşu diyeyim. Forma farklı bir yaklaşma çabası. İki yerden bakıyorum mesele dedim. Franck üzerinden olan kısmı böyle. Ancak araştırırken şunu gördüm. Dönemin meşhur tabii Bayreuth bir mabet müzisyenler için o dönem. Ve Wagner'le Brahms'ı çok konuştuk. Yani Wagner'in etkisi sadece müzikte değil, dönemin dünya konjonktürü, çok fazla Almanya ve Prus, yani bir Alman dominansı üzerinde. Dolayısıyla araştırırken şunu gördüm. Wagner'in kızıl gölgesinden kurtulmak istiyorum. Senin var mı notlarında bilmiyorum. Böyle bir şeye hiç karşılaştın mı, böyle bir anekdotla? Şanson'un yazdığı mektupların içinde çıkıyor bu. Wagner'in kızıl gölgesinden kurtulmak istiyorum. Wagner'in etkisindeyim. Ya Wagner'in etkisinden çıkmak isteme çabası ve tabii ki çıkamaması
1: Çıkamamış ama yani. Öyle bir istek var ama çok belli
2: Kesinlikle.
1: değil.
2: Yani iyi de bir şey onun etkisinden çıkmamak. Çünkü Wagner'de yiyecek çok fazla malzeme var. Çok büyük bir kaynak var dönem için Wagner'de. Bir yandan Fransız müziğini düşünelim. Fransız müziği yani savaş öncesi, Prusya Savaşı öncesi daha çok operet, opera, hani Meyerbeer geleneğinin, bir sahneli müzik geleneğinin çok yoğun olduğu bir müzik geleneği. Dolayısıyla bir Alman senfoni geleneğinin devamını beklememeliyiz buradaki bestecilerden. Ama çok ilginç bir keşif oldu açıkçası benim için bu senfoni. Biliyorsun notlarımı aldım bu senfoniyi.
1: Evet.
2: Notlarımı aldım bunu mutlaka yakın bir tarihte
1: Evet.
2: seslendirmek istiyorum. Şöyle istiyorum. Gerçekten nefis bir armonik yapısı var. Frank'a benzemesine rağmen çok yoğun Wagner etkisinde güzel kromatik yoğunluklu bir dramaturjisi var. Sen derin olarak tarif ettin bunu. Ve tabii ki bestecinin tek senfonisi olması. Güzel, dediğim gibi tozlu raflardan bir inci tanesi çıkarttın.
1: Şimdi vurgulamak istediğim konulardan bir tanesiydi Wagner konusu.
2: Evet.
1: O Wagner'den kurtulma arzusunu yaratan şey tahmin ediyorum. Daha önceki programlarda da söz ettik.
2: Evet.
1: Fransız senfoni geleneği oluşturulurken Wagner'in etkisinden kurtulup özgün kendine has bir senfoni geleneği oluşturulma isteği vardı o zaman. Besteciler de kendi aralarında da böyle bir
2: Tabii.
1: form oluşturmuşlardı.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla o duygu belki Şosun'un üzerinde bir baskı yapmış olabilir. Etkisinden kurtulayım diye ama o kadar etkin ki.
2: Evet.
1: Yani biz güneş ışığından kaçabiliyor muyuz şimdi dışarı çıkınca?
2: Wagner'den de kaçamıyorsun.
1: Gölgede de kalsan ısınıyorsun
2: Evet,
1: yani.
2: evet, evet.
1: Onun gibi Wagner'den kaçmanın imkanı yoktu. Ama bir taraftan da Sezar Frank hocasıydı.
2: Evet.
1: Sezar Frank'ın etkisinde kalmış.
2: Evet.
1: Jules Massenet
2: Masne hocası.
1: beraber
2: Evet.
1: çalışmış. Onun da etkisinde kalmış. Ama diğer taraftan ya bilmiyorum bu kadar mı hani içe dönük, karanlık ve üzgün, trajik bir yapı hakim. Tüm
2: Evet.
1: eserleri öyle. Yani dinlediğin zaman
2: Doğru.
1: böyle
2: Doğru.
1: keyifli bir form bulmanız Şason'un eserlerinde çok zor.
2: Yok, doğru.
1: Onun
2: Doğru.
1: için istersen hemen birinci
2: Birinci
1: bölümle
2: bölümle
1: başlayalım.
2: başlayalım. Evet.
1: Bu eserin tanınmasında çok önemli bir isim var. Charles
2: Hı.
1: Munch. Her yıl bir dönem, her yıl Boston Senfoni Orkestrası'nın programına koydururmuş bu
2: Hı.
1: eseri. Her yıl bir defa çaldırırmış. Onun için Şason'dan sonra bu eserin tanıtılması Charles Munch ve Boston Senfoni Orkestrası. Bugün de
2: Evet.
1: o yorumu
2: O kaydı
1: getirdik.
2: dinliyoruz.
1: Evet,
2: Harika. Peki.
1: dinliyoruz.

0: Şason Senfoni 1. bölüm. Evet. İlk bölüm için çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki çok dramatik bir yapısı var.
1: Evet.
0: Eserin. Müzikte dramatik yapının formu nedir?
1: Özellikle şason özelinde bir sahne müziği yazma zorunluluğu, bir sahne müziği yazma geleneği diyeyim. Bir program müzikten bahsetmiyorum. Strauss'ta Liszt'te olduğu gibi programlı bir müzik yazmaktan bahsetmiyorum. Ancak bir operaya bir intermezzo yazmaktan bahsediyorum. Yahut bir prelüt yazmaktan bahsediyorum. Bir opera, bir operet prelüdü. Bir ara müzik yahut bir sahne müziği. Bu büyük bir gelenek Fransa'da. Buradaki dramatik yapı da bence buradan kaynaklanıyor. O çarpıcı dramatik unsuru nasıl hissediyoruz biliyor musun? Yani Bruckner'in mesela tam tersine, bir sahne müziği gibi duyuyorum ben bunu. Armonilerini, formunu, dediğim gibi bir sahneli sesin olduğu, ışığın olduğu, rengin olduğu, dekorun olduğu bir sahneye yapılmış bir müzik gibi duyuyorum. Bu da Fransız opera geleneğinden geliyor diye düşünüyorum bu dramatik yapı.
0: Dramatik yapıyı güzel kullanan bestecilerin iyi bir opera yazacağı inancını taşıyor musun?
1: Valla bunu sanıyorum söyleyemeyiz.
0: Ama dramatik opera yazanlar iyi senfonik şiir yazar diyebildik biraz önce.
1: Şimdi baktın hatırlayalım ne dedik? Wagner keşke evet. Bütün elindeki kaynağını bir iki de senfoni yazmak için kullansaydı demiştik.
0: Wagner senfoni işleyelim mi bir gün?
1: Düşünelim. Söz vermeyelim, bunu bir programdan sonra tartışalım. Evet. Olur, neden olmasın, Wagner'i de konuşabiliriz. Çok iyi olur aslında Wagner'i konuşmak ama tabii senfoni üzerinden değil. Wagner'i sen söylerken ben de şunu düşünüyorum. Yani keşke Mahler'de opera yazsaydı. O zaman hiç opera yazmadı. Güzel bir konuya temas ettin. Tam şason özelinde bir yine kırılma noktasına geldik. Yani Alman etkisindeki bir yapıdan bahsediyoruz burada. Ama sonrasını düşünelim. Bir bayrak taşıyıcı aslında. Masne de öyle. Frank da öyle. Şason da öyle. Yani Alman olmadan Fransız senfonik dilini geliştirmeye çalışan. Bunlar bir de biliyorsun daha şeyde konuşmuştuk bir önceki programlarda Paris Müzik Birliği'nin üyeleri. Yani bir Fransız müzik kimliği yaratma gayesinde olan adamlar. Fransız senfonik dilini yaratmaya çalışan adamlar. Fakat sonra ne olacak? Ya bu bir senfonik

0: geleneğe dönüşmüyor Fransa'da. Bu Ravel'e dönüşüyor, bu Debussy'ye dönüşüyor. Çok daha muazzam bir şeye dönüşüyor aslında bakarsan Fransa senfoni.
1: Avrupa müzik insanları, Avrupa'da yetişen müzik insanları gerek virtüöz olsun gerek besteci olsun hepsinin yolu Paris'ten geçiyor.
0: Doğru.
1: Yani oraya gidip Fransız müziğinden etkileşim alıp dönüyorlar. Sonra Fransız müziği özgünleşmeye çalışıyor. Bu
0: Evet.
1: arada kendisi de etki altında. Yani işte mesela İspanya'nın derin etkisi altında
0: Tabii
1: besteciler.
0: net.
1: Yoğun bir
0: Evet.
1: şekilde. Bu etki içerisinde Fransız müziğinin bütün etkileşimlerden sıyrılıp Fransız ekolü oluşturduğunda ortaya ne çıkabilirdi ben merak ediyorum. Ben Fransız ekolü diye bir şeye göremiyorum da var ama
0: Evet.
1: geleneksel Fransız senfonisi olmalı düşüncesi içerisindeydi Fransız besteciler.
0: Evet.
1: Ne umuyorlardı yani Beethoven'dan, Brahms'tan, Wagner'den sıyrılmış.
0: Umdukları oldu dediğim gibi. Ravel oldu. Stravinsky
1: Ama senfoni
0: oldu. Rus
1: yazmadı.
0: besteci olmasına rağmen evet senfoni yazmadı. Yani senfoni üzerinden bakmamak lazım. Fransa'ya da Paris'e de müzik üzerinden bence bakmamak lazım. Bu sanatçıların, bestecilerin yahut müzisyenlerin bir durak noktası olması Paris'in sadece müzik üzerinden değil biliyorsun. Yani orası bir aynı zamanda edebiyat, şiir, resim. Yani Paris'in çok multi sanatsal ayakları olan bir kapital orası. Müzik bunun önemli noktalarından bir tanesi kuşkusuz. Ama dediğim gibi yani Almanya Savaşı'na kadar Fransız müziği hep sahne müziği ağırlıklı olarak kendini var ettiği için Almanlar çoktan bu yolda çok yol kat etmişlerdi. Ne deniyordu? Atı alan
1: Üsküdar.
0: Üsküdar'ı geçti. Yani böyle bir durum. Dediğim gibi çok zor. Güneşten nasıl tamamen korunamıyoruz? Bu senfoni geleneğinin de mutlaka herkes bir parçası oldu. Herkes ya bir parçası olmak ya ona karşıt olmak bile onun bir parçası olmak oluyor
1: Evet.
0: ya. Yani karşıtı olduğun kavrama temas etmek seni onun bir parçası yapıyor. Ya onun karşıtı olmamak da seni onun bir parçası
1: Tabii
0: yapıyor.
1: şasör keşke
0: Dolayısıyla.
1: Wagner'den kurtulmak istiyorum demeseydi yani.
0: Evet, keşke.
1: Sessiz
0: Evet.
1: kalsa daha iyiydi. Efendim ikinci bölüm.
0: Evet.
1: Çaykovski Patetik Senfoni son bölümü her zaman çok etkindir. Hep hayatının bir özeti derler.
0: Evet.
1: Bakalım bu bölümün ne farkı var? Bu ikinci bölümde iyice o ağdalı derinliği hissediyoruz.
0: Melankoli.
1: Evet kesinlikle.
0: Melankoli.

0: Şason Senfoni 2. bölüm. Evet, etkileşimlerle dolu bir bölüm. Ve son bölüme geldik. Sırada son bölüm var. Asıl dramatik yapıya sahip olan bölüm aslında. Evet. Son bölüm, öyle değil mi?
1: Doğru, doğru. Yani ikinci bölümü dinlerken değil mi, adeta bir Wagner operası dinliyormuş evet. gibi yani. Birazdan Tristan, Götter'den Merung, bir Wagner ara sahnesi gibi. Yani gerçekten dediğimiz gibi iyi bir Wagner etkisi, iyi bir Alman gelenek etkisi var. Ancak şunu düşünüyoruz. Ben de sizinle birlikte dinlerken besteciyi anlamaya çalışıyorum. Çok üretken bir besteci diyemeyiz.
0: Evet.
1: İyi bir hayat sürmüş bir besteci. Değil mi Şason?
0: Evet, oldukça iyi.
1: Hayatında büyük bir dramatik bir anekdot var mı senin aktaracağın? Bilmiyorum, erken ölmesi dışında.
0: Dramatik bir hayatı yok. Son derece keyifle geçmiş bir hayat. Bütün bunların yanı sıra inzivaya çekilerek yaşamış bir besteci.
1: Evet, belki de yani melankolinin ve bu dramanın etkisi bu inziva
0: hayatından geçiyor
1: mı?
0: Olabilir, bilmiyorum. Evet. Diğer bestecilerin de kendisiyle olan yani müziğine olan yakınlıkları ve eleştirileri içerisinde asla kötü şeyler duymuyorsunuz. Yani işte evet. Vincent Dendy'nin yazmış olduğu bir yazıda yani çok özgündü, keşke çok daha fazla eseri
1: keşke
0: olsaydı de diyor. Ve olabildiğince kendi içinde yaşayan, kendi içi yani mütevazı bir yaşantı içerisinde yaşayıp ölmüş bir besteci.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle yapalım, son bölümü dinleyelim.
1: Peki.
0: Zamanımız kalacak, besteciden bir eser daha sunarak.
1: Oo, bir sürpriz peki.
0: Bir sürpriz beklesin bizi. Biz şimdi son bölüme gidelim ve son bölümdeki o dramatik finali dinleyelim.

0: Evet, Şason Senfoni'yi sizlere sunduk. Şarmış Boston Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Böylece programın sonuna geldik ama tabii Şason dediğimiz için kendisinden bir eser daha sunmak istiyoruz.
1: Sunalım çünkü bir daha Şason'u konuşmuyor olacağız bu programların devamında, değil mi?
0: Yani ikinci bir senfonisi olsa hadi gündeme alalım diyeceğiz
1: de. Onun için evet.
0: Öyle bir şansımız yok. Ben de şöyle bakıyorum. Elimizdeki eserlerden bir tanesi. Onun bugün birkaç senfonisini getirmiştik. Daha doğrusu bazı eserlerini getirdik gündeme. Onlardan bir de Tempest diye bir eseri var sevgili Cem'i. Orada rustik dansı var.
1: Peki.
0: Programın sonunda rustik dansı diyorum şey yapalım.
1: Evet, sen ona başlamadan birkaç bir şey ilave etmek isterim. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Döngüsel form, cyclic form demiştik senfonileri konuşurken. Frank'ta da bunu çok konuşmuştuk. Değil mi? Şason'u dinlerken yine son bölümde neye şahit olduk? Yine birinci bölümde olan, yine ikinci bölümde olan temaların, fikirlerin, formların iç içe geçmiş bir halde, kendini tekrar edip dönüştüğü bir halde yine son bölümde bir final özeti olarak karşımıza çıktığını gördük. Yani çok güzel bir senfoni seçtin. Çalması kolay bir senfoni değil. Bir orkestra, repertuarda sık yer alması kolay bir eser değil. Bunun sebepleri şöyle aklımda. Orkestranın hep opera örneği verdim bugün Şason ve Fransız müziği özelinde ama orkestranın hem bir opera orkestrası hem bir senfoni orkestrası olmasını hayal ediyorum. Bu eseri rahatlıkla programa koymak için. Kuşkusuz her orkestraya koyulur. Her
0: yani
1: eser.
0: Sen bu söylemle bu eser giderek Marinsky'ye kayıyor.
1: Kesinlikle.
0: Üst üstü kapalı onu demeye
1: kesinlikle
0: çalıştılar.
1: Kesinlikle öyle. Ara operatik, tematik geçişleri, enstrümanları kullanış biçimi. Yani çok güzel bir karışım aslında Şason'un bu senfonisi. Frank'tan daha baharatlı, belki bir tık daha lezzetli demek istemiyorum ama
0: daha baharatlı,
1: daha
0: güzel
1: baharatlı,
0: bir adı, evet.
1: Frank'tan
0: ama
1: daha
0: bir
1: baharatlı.
0: De yani alışılmış repertuarın dışında dinleyici için de hoş, güzel bir seçim olabilecek.
1: Yo, yani mesela müzisyenler için, orkestralar için de kesinlikle önemli. Yepyeni bir

0: eser.
1: Evet.
0: Tecrübe etmek, ona bir tınısal bütünlük kazandırmaya çalışmak ilk etapta. Senfoniler öyle hemen tınısal kimliklerini kazanmazlar. Yani besteciyi, döneminin stilini yansıtan diğer bestecileri defalarca çaldıkça, birlikte çaldıkça o enstrümanlar, o sazlar birlikte tınlayıp birlikte o yaylıların organik yapısı birlikte çatlaklar verince enstrümanların içinde bir tını oluşuyor. Bir müzisyenin düşünsel ve ruhsal dünyası da böyle. Birlikte yapılan ve elde edilen o tını zaman içinde, süreç içinde, tecrübeyle, zamanla, farklı yorumlarla, farklı yorumcularla bir kimlik kazanıyor. O yüzden orkestraların tınısal kimliklerinin özelliklerini seninle burada
1: Evet.
0: ballandıra
1: Anlatıyoruz,
0: konuşabiliyoruz.
1: evet.
0: Bu önemli bir şey. Bilmediğimiz çalınmamış senfonileri, bunlar birer serüven gibi, bunları programa
1: Aynen
0: almak
1: öyle.
0: gerekiyor. İyi oldu bence bugün bu senfoni. Dediğim gibi tekrar ediyorum belki kendim biraz, ama bir tozlu raftan bir inci tanesi çıkarttığını gerçekten düşünüyorum. Böyle.
1: Evet, sırf eser değil bir besteciyi de kazanmak olacak. Çok
0: Doğru.
1: az eser olduğu için
0: Doğru.
1: salonlara inen
0: Doğru.
1: şosonu da. Şanson'u bir de tabii rustik dansla sizlere sunalım. Programı öyle bitirelim sevgili dinleyenlerimiz. José Serebriyer Belçika Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. José Serebriyer de Ankara dinleyicisine aşina bir isim. Jean Perisson'un seçildiği sene gelip Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramıza genel müzik direktörü olmak isteyen şeflerden biriydi. Sonra Avrupa'da, Amerika'da boy gösterdi. Evet, rustik dans.

0: Evet, şasondan bir parça Dans Rustik, The Tempest isimli eserinden sizlere sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Ve programımız burada sona erdi. Evet, önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikteyiz.
1: Evet efendim. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir senfoni serüveniyle görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Maurice Ravel. Bestecinin 1932 yılında seslendirilen piyano konçertosu, Mozart ve Saint-Saëns geleneğinde zarif, parlak bir konçerto olarak tasarlandı. Ravel bu konçertoda caz, bas,

duyarız. Özellikle birinci ve üçüncü bölümlerde blues ezgileri, senkoplu ritimler, caz armonileri ve Amerikan müziğinin enerjisi hissedilir. Bu dolgun duyuluşu da Ravel'in Amerika gezisine bağlayabiliriz. İnce orkestrasyon, zengin tınılar ve şeffaf ses dokusu bizi empresyonist tınılarla karşılaştırır. Piyano partisi son derece parlak ve teknik açıdan virtüözite içerse de gösteriş hiçbir zaman müzikal anlatımın önüne geçmez. Geleneksel sonat formuna yakın bir yapı içeren sol majör konçertoda İspanyol ritimleri ve caz pasajları iç içe geçer. Temaların sürekli renk değiştirdiği gelişim bölümünde piyano ile orkestra arasında dengeli bir diyalog kurulur. İkinci bölüm oldukça ünlüdür. Piyanonun tek başına lirik bir tema sunduğu bölüm, sade görünmesine rağmen ritmik ve teknik açıdan son derece incelikli bir şekilde partiturda yer alır. Üçüncü bölümse çok hızlı ve kısa bir finaldir. Keskin ritimler, ani dinamik değişimler ve yoğun teknik pasajların içinde caz renkleri daha etkin kılınır. Final büyük bir enerjiyle biter. Sevgili dinleyiciler, şimdi Ravel'in sol majör piyano konçertosunu dinleyelim. Marta Argerich'e Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Ravel'in sol majör piyano konçertosunu dinlediniz. Marta Argerich'e Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Ölü bir İspanyol prensesi için pavan. Ravel'in bu orkestra çalışması biçim, renk ve güzellik üzerine kuruludur. Burada romantik bir öykü çıkarımı yapmadan sadece estetik bir ideale dikkat kesilmek gerekir. Buradaki İspanyol prensesi tarihsel bir kişiyi temsil etmez. Sadece Ravel'in hayalinde yarattığı eski İspanyol sarayında dans eden hayali bir prenses imgesini çağrıştırır. Duyduğumuz ölümden çok geçmişe duyulan özlemdir. Dinlerken zaman durmuş gibidir. Ağır tempo ve uzun cümleler geçmişe ait bir dünyanın anısına göndermedir. Romantizmde görülen yoğun duygusallık yerine ölçülü ve zarif bir ifade vardır. Evet sevgili dinleyiciler, Ravel'in Ölü Bir İspanyol Prensesi için pavanını dinleyelim. Berlin Filarmoni'yi Herbert von Karajan yönetiyor.

Ravel'in ölü bir İspanyol prensesi için pavanını Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni'den dinlediniz. Ravel'in 1902 ve 1903 yılları arasında bestelediği Fa majör yaylı dördül, 20. yüzyıl Fransız müziğinin dönüm noktalarından biridir. Klasik yaylı çalgılar dörtlüsü geleneği korunurken, armonik değil, tematik dönüşüm ve tını kullanımı bakımından modern bir yaklaşım ortaya konur. Dört bölümlü düzeni, Haydn'da Beethoven'dan itibaren yerleşmiş klasik yaylı dörtlü geleneğini sürdürür. Ancak Ravel, bölümler arasında ortak motifler ve ritmik hücreler kullanarak yapıtın bütünlüğünü güçlendirir. Yani eser dört bağımsız bölümden oluşmaz, aynı zamanda döngüsel bir birlikte oluşturur. Geleneksel sonat formu üzerine kurulan ilk bölümde sergi, gelişme ve yeniden sergi açıkça izlenebilir. Birinci tema tüm çalgıların ortak sunumuyla başlar ve geniş yaylar çizen lirik bir karakter taşır. İkinci tema ise daha sakin, içe dönük ve şarkısal yapıdadır. Klasik sonat formundan farklı olarak Ravel, dramatik karşıtlık yerine temalar arasında renk ve karakter farklılığı yaratmayı tercih eder. Gelişmede motifler parçalanıp farklı tonal merkezlere aktarılarak kontrpuanla yeniden işlenir. Böylelikle Ravel'in biçimsel simetriyi yaratıcı ayrıntılarla zenginleştirme anlayışının farkına varırız. İkinci bölüm klasik anlamda bir scherzo işlevi görürken ritim armoniden daha belirleyici bir yapısal unsur haline gelir. Üçüncü bölümse kuartetin duygusal merkezidir. Enstrümanlar sürekli el değiştiren ezgisel yapı sayesinde tek bir ortak ses dokusu oluşturur. Bu da bizi Ravel'in oda müziğinde eşit sesler ilkesini benimsemiştir.

istediğini gösterir. Yapısal açıdan bakıldığında Ravel klasik dengeyi terk etmeden onu yeniden tanımlar. Biçimle ses rengini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alır. Bu nedenle hem Fransız enfresyonizminin hem de neoklasik düşüncenin öncülerinden biri olarak değerlendirilir. Sevgili dinleyiciler, Ravel'in Fa majör yaylı dördülünün ilk üç bölümünü dinliyoruz. Emerson yaylı kuartet seslendiriyor.

Ravel'in Fa majör yaylı dördülünün ilk üç bölümünü dinlediniz. Emerson yaylı kuartet seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü beraberliğimiz süresince sizlere romantik dönem ünlü Alman bestecilerinden Max Bruch'un eserlerinden örnekler sunacağız.

Max Bruch'un 1893 yılında keman ve orkestra için bestelediği In Memoriam başlıklı Opus 65 Do minör tonundaki tek bölümlü melankolik eserini Salvatore Accardo, Kurt Mazur yönetimindeki Gewandhaus Orkestrası eşliğinde seslendiriyordu. Bruch 1838 yılında Köln'de dünyaya gelmiş ve ilk müzik eğitimini annesinden almıştır. Daha sonraları dönemin ünlü bestecilerinden ve piyano virtüözlerinden Ferdinand Hiller'in öğrencisi olmuştur. Karl Heinrich Reinecke ile piyano çalışmalarını sürdüren sanatçı 14 yaşında Frankfurt Mozart Vakfı ödülünü alarak müzik yaşamının şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştır. Besteci en ünlü eseri olan 1. Keman Konçertosunu 1868 yılında bestelemiş ve eser dönemin ünlü keman sanatçısı Joseph Joachim tarafından seslendirilmişti. Bruch, yakın dostluk kurmuş olduğu ünlü Alman besteci Johannes Brahms'ın yoluna paralel bir stil anlayışıyla eserler vermiştir. Özellikle senfonileri, Alman senfonik müziğinin geç romantik eserleri arasında en seçkinlerinden kabul edilir. Şimdi bestecinin bu defa Kol Nidrei başlıklı bir eserine kulak verelim. Bruch bu eseri Liverpool'da koro şefliği yaptığı dönemde Yahudi cemaatiyle kurduğu yakın dostluklar sayesinde besteledi. Eserin merkezinde iki geleneksel İbrani melodisi yer alır. Bunlardan ilki ilahi ile aynı adı taşıyan ve tüm yeminler anlamına gelen Kol Nidrei'dir. Bruch bu hüzünlü ve içe dönük melodiyi eserin girişinde ağıtsal bir arya olarak kurgular.

ve görkemli bir orta bölüme geçerek ruhani bir umut sunar ve ardından açılıştaki içe dönük temaya geri dönerek sessizce sona erer. Şimdi bu güzel eseri Paavo Järvi yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde violonsel sanatçısı Misha Majski'nin yorumuyla dinleyelim.

Max Bruch'un Kol Nidrei başlıklı eserini Paavo Järvi yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde violonsel sanatçısı Misha Maiskin'in yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, programımıza yer alan son eser bestecinin iki piyano için konçertosu. Eser 1912 yılına tarihlenir ve 4 bölümlü kurgusuyla sıra dışı bir özellik gösterir. Bu güzel ve az tanınan eseri Katya ve Mariel Labek kardeşler Semyon Bichkov yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar.

0: seslendiriyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Temel Adanalı.
1: Sizleri Ankara Radyosu stüdyomuzdan selamlıyor ve birlikte güzel, keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz.
2: Evet, geçen programımızda bir fantastik kurgu şaheseri olan Yüzüklerin Efendisi serisini dinlemeye başlamıştık. Hem Johann de May'in Lord of the Rings başlıklı birinci senfonisinden hem de Howard Shore'un 2012 Hobbit film müziklerinden örnekler paylaştık sizlerle. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisinin kitapları 1990'lı yıllarda Türkçe'ye çevrildi. Ancak ilk kitap Hobbit'ti. Yani Hobbit bu hikayenin öncü kitabıdır.
1: Evet, Yüzüklerin Efendisi 2001 yılında sinemaya uyarlandı. 3 bölümlük serinin başarısı üzerine de Hobbit 2012'de vizyona girdi. Biz Yüzüklerin Efendisi müziklerini yazar Tolkien'in kurgu sırasına göre paylaşıyoruz sizlerle. Yani geçen hafta Hobbit'i dinledik. Bu hafta da Yüzüklerin Efendisi'ni dinlemeye başlıyoruz. Kitaplar sinemaya uyarlanırken pek çok edebiyat aktarımında olduğu gibi kayıplar yaşanmış elbette. Yani bir dil bilimci, dil sihirbazı olan Tolkien'in anlatımdaki derinliğini, rengini, lezzeti elbette ki filme uyarlamak, yani ne kadar usta olursa olsun yönetmen, oyuncular ne kadar başarılı olursa olsun imkansız, çünkü söz konusu olan Tolkien.
2: Aslında orada söz konusu olan bence okuyucu. Çünkü okuyucu okuduğu karakterleri kendi zihninde, kendi algısıyla şekillendiriyor. Şimdi her okuyucu aslında karakterleri birebir aynı bir şekilde zihninde oluşturmuyor. Etkisi farklı. Ama bu filme çekilip görselleştirildikten sonra artık o karakter hemen hemen için, herkes için aynı anlamı ifade ediyor.

0: Kuşkusuz öyle ama Yüzüklerin Efendisi'nde biraz daha fazlaca yaşadım ben bu hassasiyeti ve hayal kırıklığını diyeyim. Aslında çok güzel çekilmiş bir film, muhteşem sahneler. Ama önce kitabı okuyanlar için biraz sıkıntılı oluyordu. Herkesten aynı etkiyi aldım, herkes aynı şikayeti gösterdi o zaman. Aradan zaman geçti ama hala aynı hissi taşıyor kalbim. Evet, Tolkien zaten yarattığı orta dünyayla bugün hayatımızda olan, sinemalarda olan, televizyonlarda izlediğimiz dizilerde izlediğimiz bütün fantastik olguların temel taşını oluşturmuş bir yazar. Bu orta dünya kurgusuyla ve Yüzüklerin Efendisi'nde de bu çok kocaman bir şekilde karşımıza çıkıyor, cisimleşiyor.
1: Tolkien'in kurguladığı orta dünya adını verdiği bir mekan var. Burası bizim gezegenimiz mi, başka bir yer mi? Aslında bilinmiyor, başka bir evren mi? Aslında bilinen şey onun, sadece Tolkien'in zihninde olduğu, onun dünyası olduğu. Olaylar belirsiz bir zamanda ve bu orta dünyada geçiyor. Orta dünyada kimler var? Hobbitler var, elfler var, cüceler var, insanlar, goblinler, troller, kurtlar, orklar ve daha birçok farklı ırk ve halk yaşıyor bu coğrafya üzerinde. Bunların her birinin kendi egemenlik alanları, kendi şehirleri var ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlar.
0: Evet, bir kıtadan bahsediyoruz. En azından bir kıtadan bahsediyoruz. Ve Tolkien kitapta sözü geçen tüm bu hayali halklar için farklı diller, hatta lehçeler oluşturmuş. İşte Elfçe, Cüce dili, Rohan dili, Ork dili. Hepsi de bunların yapay diller olmasına rağmen bunların alfabeleri, gramerleri ve fonetikleri var ve çok ayrıntılı. Ve ayrıca bu halkların birbiriyle uzun bir geçmişe dayalı husumetleri var, savaşları var. Bu halkların hepsinin ayrı ayrı mitleri var. Yani işte Yüzüklerin Efendisi bu orta dünyanın binlerce yıllık tarihinden küçük bir bölüm olarak anlatılıyor. Geri kalanını zaten Silmarillion'da anlatmış Tolkien. O zaten bir türlü filme falan çevrilemiyor Silmarillion. Çünkü Hobbit en küçük kitaptı ve 3 bölüm oldu. Herhalde Silmarillion 56 bölümde falan anca anlatılır. Çok derin, çok müthiş bir kurgu Tolkien'in yaptığı. Dinlemeye başlayalım.

0: Howard Shore'un Lord of the Rings film müziklerinden bir seçki dinliyoruz. 4 Akademi ödüllü besteci, Yüzüklerin Efendisi film müziklerinde çok senfonik bir iş çıkarmış. Sen ne dersin bilmiyorum ama...
1: Harika. Yani o orta dünyanın, o birazcık sihirli dünyanın havasını çok iyi yansıtabilmiş müziklerle.
0: Ama zaten çok usta bir besteci. 40'tan fazla film için film müziği yapmış. En önemlisi de senin de çok sevdiğin Kuzuların Sessizliği film müzikleri.
1: Kesinlikle.
0: Burada da zaten Büyük Beşli denilen akademi ödüllerini alan, hepsini bir arada alan, yaşayan tek besteci Howard Shore. Zaten film çekilmesi zor bir film olmuş. Kolay bir iş değil. Yani Tolkien'in bir kitabını filme aktarmak, bu derinliği, bu renkleri, bu atmosferi yaratmak. O yüzden de bir hayli uğraşmışlar. Her bakımdan Howard Shore da kendi bakımından çok uğraşarak özel ve güzel bir iş çıkarmış. Şimdi filmin yapım aşamasını senden dinleyelim.
1: Tümüyle az önce söyledin, çok zor filmi çekmek. Film 2001 yılında ilk kitabın, yani üçlemenin ilk kitabının filmi uyarlaması olarak çekiliyor. Filmi Peter Jackson yönetiyor, bunu biliyoruz artık. 93 milyon dolar harcanmış ama bunun karşılığında 887 milyon dolar kazanılmış. İşte bu da böyle bir iş, doğru yapıldığında.
0: Ben kavrayamadım bile rakamları.
1: Evet, biraz öyle. Filmde şimdi enteresan olan şey şu, filmde oynayan tüm yaratıklar aslına bakarsan makyajlı insanlar.
0: Şey yok, anime karakter yok.
1: Evet, yok. Her şey çok gerçekçi ve her şey biraz olması gerektiği gibi böyle çekilmiş. Şöyle bir örnek verelim bu bahsettiğimiz konuyla ilgili. İkinci film olan, serinin ikinci filmi Yüzüklerin Efendisi İki Kule'den şöyle bir olay var. Filmde yağmur sahneleri var. Yağmur sahneleri isteniyor. Fakat diğer filmlerin aksine Lord of the Rings'te yapay yağmur kullanılmıyor ki çok pratik, hep kullanılan bir şey, yani yıllardır kullanılan bir şey ve film sadece yağmurlu ortamlarda çekiliyor, yani yağmur yağması bekleniyor. Yani belki Yeni Zelanda'da

0: çekildiği için yağmur ihtimali çok yüksek.
1: Çok o da ayrı bir şey. Olabilirler tabii
0: çok
1: ama.
0: Beklenmemiş olabilir ama yine de önemli bir detay. Film dünya genelinde takdir görmüş, gerçekten kült bir filme dönüşüyor bütün bu emek sayesinde.
1: Evet, dinlemeye devam edelim biz güzel film müziklerini o halde.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te Lord of the Rings, yani Yüzüklerin Efendisi film müziklerinden bir seçki dinliyoruz bugün. Müzikler Howard Shore'un. Boston Senfoni yorumuyla dinliyoruz bu güzel eseri. Tolkien'in orta dünyasında her derde deva bir güç yüzüğünün peşinde iyilerle kötülerin mücadelesini anlatan bir roman ve film serisi Yüzüklerin Efendisi.
1: Evet, kitap içlerinde dünyaca ünlü, gerçekten çok büyük müzik gruplarından The Beatles'ın da olduğu birçok yapımcının girişimine rağmen beyaz perdeye uzun süre aktarılamadı. Az önce bahsettiğimiz sebeplerden, yani o öyle bir kurgu var ki romanın içerisinde, öyle bir dünya yaratılmış ki, o kadar çok karakter var ki bunu beyaz perdeye aktarmak hiç de kolay değil. İlk olarak 1978'de bir animasyon filmine uyarlanıyor Yüzüklerin Efendisi, ama bu da hayranlar tarafından pek başarılı bulunmuyor. Ve bu işte bu görkemli romanın, bu görkemli dilin sinemayla tanışması bayağı uzun bir süre sürüyor. 21. yüzyılın şafağında ancak sinemaya aktarılabiliyor. Kitabın hayranları aslında bu filmin çekimi sırasında karşı çıkıyorlar, işte az önce bahsettiğin sebeplerden dolayı. Aynı tat olmayacak bu kitap, filme aktarılamaz diye.
0: Diyorum
1: ama
0: ya, hala kalbim kırık 2001'den evet, bugüne kadar.
1: Ama sonuçta da film bayağı bir beğeni topluyor. Yönetmen Peter Jackson, aslında Yüzüklerin Efendisi hikayesiyle tanışması o başarısız sayılan animasyon sayesinde oluyor ve henüz çok gençken, çok enteresan bu, 14 yaşındayken bu hikayeye ilgi duyuyor ve onu film çekmek istiyor. Yani 14 yaşında. Kariyerine başladığı yıllarda ki ilk filmi Sevimli Hayaletler, Peter Jackson'ın, hemen ardından bu proje devreye giriyor. Çok da beklemiyor yani olgunlaşmayı, kendi kariyerindeki olgunlaşmayı. Ve uzun yıllar çalıştığı hikayenin senaryosunu 1998'de Stephen Sinclair ile birlikte iki bölüm halinde yazıyor Jackson. İzleyicilerin beklentileri, film şirketlerin isteği doğrultusunda da bu senaryoyu ufak ufak değiştiriyor bu ikili. Stratejik eklemeler oluyor, yeniden yorumlamalar oluyor, eksiltmeler oluyor, artırmalar oluyor, ama en sonunda işte bu izlediğimiz filmlerin senaryosu ve neticede filmlerin çekimi böylece başlamış oluyor.
0: Tabii Peter Jackson'ın bundan çok etkilenmiş olması bir sürpriz değil, çünkü Tolkien'in kitapları ve Orta Dünya konusu birçok sanatçıya ilham vermiş. Senfoniler için pop, video oyunları, çizgi filmler, yani bir kocaman kocaman konu ve gelecek haftaki programımızda da zaten bunlardan söz edeceğiz. Şimdi seçkimizi dinlemeyi sürdürelim.

0: Müziklerin Efendisi film müziklerinden bölümler dinliyoruz bugün. Sihirli yüzük her nereye değerse orayı abad ediyor, zenginliğe boğuyor.
1: Evet, az önce bahsetmiştik Peter Jackson'ın filmi nasıl çekmeye karar verdiğinden. Şimdi devam edelim istersen. Yapım şirketleri filmi 3 bölüm halinde çekmeye karar veriyor ve bunun ardından daha özgün, daha yaratıcı olma imkanını da bulan yönetmen 93 milyon dolarlık bütçeyle, bundan bahsetmiştik, 1999'da çekimlere hem maliyetleri daha düşük hem de doğası filme çok uygun olduğu için Yeni Zelanda'da başlıyor. Film serisine ait tüm bölümleri bir yılda çekerek hem çok zor bir işi başarıyor Peter Jackson, hem de bu sayede filmin sonunu getirebileceğini de garantilemiş oluyor. Çünkü bazen şöyledir ya, ilk film başarısı

0: Başarısız oldu, tamam proje iptal. Bu olasılığı ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda seyircinin de filmin sonunu görebileceğini garanti ediyor. Seyirci de bunu biliyor çünkü üçleme bir yıl içerisinde çekilmiş. Daha birincisi vizyona girmeden önce. Ve uzun süren çekimler, medyanın ilgisi, filmin vizyonda yakaladığı başarı sonucunda bu kez şöyle enteresan bir durum oluyor. Yeni Zelanda'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış oluyor. Ve bunun üstüne bu akından yüksek gelir elde eden Yeni Zelanda hükümeti de 2001 yılında Yüzüklerin Efendisi Bakanlığı kuruyor.
1: Abi, bu çok büyük sürpriz. Çok şaşırtıcı ama çok güzel.
0: Ama şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Zaten aslında Hollywood da bunu kullanıyor. Bir filmin, başarılı bir yapımın aslında bir ülkeye hem madden hem de tanıtım anlamında katkısı o kadar büyük ki. Yani belki yerini başka hiçbir tanıtım şekli alamaz.
1: Doğru, çok haklısın. Evet, son dakikalarımıza giriyoruz. Biraz daha dinleyelim bu güzel müzikleri.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te bugün Howard Shore imzalı Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi film müziklerinden bölümler paylaştık sizlerle. Gelecek hafta tam aynı saatte ve Yüzüklerin Efendisi ile devam etmek üzere sizlere hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden açılan ve FETÖ izine rastlanan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi. Her kimin kusuru ve kastı varsa hukuk önünde bedelini ödeyecektir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner, savcıya ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalar

0: yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. Muğla'nın Fethiye ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangınları çıktı. Aydın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangına ise karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ukrayna-Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yarın Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Bir müzik eleştirmeni gece kadar karanlık bir albüm yapmış diyor Matthew Dear'ın 2010 yılı çalışması hakkında. Gerçekten sadece müziğiyle değil, Black City adlı bu çalışmanın kapağı bile siyah ve gri tonlarda. Amerikalı müzisyen, yapımcı ve DJ 2007'deki As A Breed albümüyle topladığı övgüleri bugün radyolarınıza getireceğimiz çalışmasıyla katladı. Merhaba, başlıyoruz.

Matthew Dear'ın 2010 yılı çalışması az önceki Honey ile başlıyor. Audion, False ve Jabberjaw olarak da tanınan Amerikalı müzisyen, yapımcı ve DJ, şimdi de I Can't Feel'da radyolarınızda.

Bir günün 24 saat esasına göre yaşanmadığı, hiç uyumayan, her köşesinde bir sürprizin sizi beklediği bir kent tasarlamış kafasında Matthew Dear. Buna da Black City demiş. Radyolarınıza getirdiğimiz parçalar Amerikalı müzisyene göre karanlık gölgelerin dolaştığı Black City'deki sokakların melodileri.

0: Radyo 3.
1: Audion, Faust ve Jabberjaw sahne adlarıyla da parçalar kaydeden Matthew Dearon, kendi adıyla çıkardığı ilk albümü 2003 tarihli Live Luck to Heaven'dı. Minimal tekno sınırlarındaki bu çalışmayı basılmasının üzerinden sadece 7 ay geçtikten sonra takip eden albüm ise Backstroke oldu. Matthew Dearon, gerçek anlamda adını duyurduğu albümü ise 2007'deki Asa Breed'di. Müziğine bu albümle birlikte vokalini de ekleyen Dear, Asa Breed ile 2000'lerin ilk 10 yıllık döneminin en etkileyici çalışmaları arasında kendisine yer bulmuştu. 3 yıllık bir aradan sonra ise bugün sizlere çaldığımız 4. Matthew Dear albümü Black City geliyordu.

Soil to Seed, Matthew Dear'ın 2010 yılı çalışmasından geldi. Black City baştan sona Amerikalı müzisyenin kendi yazdığı parçalardan oluşuyor. Dördüncü stüdyo albümünün yapımcısı da yine tek başına o.

You Put a Smell on Me, Matthew Dear seslendirdi. Amerikalı müzisyen, yapımcı ve DJ hiç kuşkusuz 2010 yılı çalışmasındaki parçaları kurgularken vokallere ayrı bir özen göstermiş. Öyle şahane bir vokal tekniği olmadığı aşikar. Durum böyle olunca Matthew Dear elektroniğin de sağladığı imkanlarla sesini farklı katmanlarda kullanmayı tercih etmiş. Böylelikle vokaline istediği derinliği kazandıran Dear, Black City albümünün konseptine de tam oturan çarpıcı bir vokal makyajlamış.

Shortwave, Matthew Dear'ın 2010 yılı çalışması Black City'den geldi. Amerikalı müzisyen, yapımcı ve DJ Matthew Dear olarak çıkardığı 4. stüdyo albümünden şimdi de Mankey ile radyolarınızda.

Bugün Matthew Dear konuğumuz oluyor. Black City onun 2010 yılı çalışması. 10 parçalık albümden sıradaki kayıt More Surgery.

0: Radyo 3.
1: 2007'deki Asa Breed'le dikkatlerin odağına yerleşen Matthew Dear yaklaşık 3 yıl sonra yine alternatif müzik çevrelerinden övgüler toplayan bir albüm daha kaydetti. 2010 yılı çalışmasına Black City diyen Amerikalı müzisyen, yapımcı ve DJ 4. stüdyo albümünden son olarak Jam'le radyolarınızda.

Matthew Dear, 2010 yılı çalışması Black City ile katıldı bugünkü programımıza. Bize ayrılan süreyi tamamlayacağımız parça ise onun yıldızının parlamaya başladığı yıllardan geliyor. 2007'deki Matthew Dear albümü Asa Breed'den Fleas of Brain ile veda ediyoruz sizlere.

dünyanın dört bir yanından yıldızların yanı sıra yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta Romanya'dayız. Ina, yanında Norveçli DJ Matoma, melodik yaz esintili ve romantik tropical house anlayışını temsil eden Ina'nın pop vokali ve Matoma'nın sakin elektronik prodüksiyonunu başarılı şekilde birleştiren Dream Out Loud.

0: Pop Durak dünyayı dolaşmaya Danimarka'da devam ediyor. Tarz olarak Tove Lo, Ray ve Charlie XCX gibi yıldızlara benzetilen Amy White, Big Shark Club adını verdiği mini albümünden elektronik pop çizgisinde Laura Nahr destekli Delusional.
1: Hey, this is Amy White. You're listening to Pop Durak on TRT Radio 3. We talk so-

90'ların ortalarında Spice Girls grubunun üyesi olarak üne kavuşan Melanie C, solo kariyerinin 9. albümü önceki ay Sweat adıyla yayınlandı ve ülkesi İngiltere'de 3 numaraya ulaştı. Biraz 90'lar, biraz da 2000'li yılların başlarındaki pop örnekleri hatırlatan One Track Mind.

0: nostaljik melodilerin gece şehir hissi veren ritimlerle birleşerek sakin ama etkileyici bir elektronik yolculuk oluşturduğu Feels Like Home albümünden Berlin, November Kid buradaydı. Avusturya'dan Almanya'ya yüzünü altın maskesiyle saklayan, bu sayede hem gizemli bir kimlik hem de sahne estetiği kazanan Clapton, Boxer Rebellion üyesi Nathan Nicholson'la birlikte Sandcastles.
1: Hello, this is Clapton and you're listening to Pop to Rock on TRT Radio 3.

0: Clapton'un ardından önemli festivallerde sahne alan Amerikalı house müzik DJ'i John Summit, son albüm bu yıl Nisan'da çıkan ve Billboard dans listesinde ilk 10'da yer bulan Control Escape. O albümden Status Away.
1: Questioning my own existence, losing grip of reality, even if this is all insanity, we still feel the weight of gravity.

0: feels like a simulation, further escaping reality. The clock doesn't move. It just repeats.
1: Pop Durak'ta İtalyan dans müzik projesi Milky, 24 yıl önce vokalde Giuditta'nın olduğu Just The Way You Are Billboard dans listesinde bir numara olmuştu. Yıllar geçti, şarkı aynı ama yeni düzenlemede bir de konuk var, o da Fransız DJ David Guetta.

Yıldızı Lana Del Rey'in 2012 yılında hit yaptığı Summertime Sadness. Şarkıyı hatırlayıp yeniden düzenleyenler Tropical Tide ve Golden'dı. Radyolarınızda Vaya Con Dios klasiği Ney Nana Na sample'ları duyacağımız Hey Nana Na. Müzik çalışmalarını Romanya'da sürdüren Moldovalı şarkıcı Misha Miller Pop Durak'ta.

Laurent Youtubet ve Oltiano Florin ortaklığı yeni proje Alevana. Pop, dans ve elektronik etkilerini çağdaş unsurlarla harmanlayan ve hikaye anlatımına odaklanan yeni bir yaklaşımla tasarlanan Alevana projesinin ilk teklisi Summertime Love.

Dek sizlerle elektronik dans müzik yapan DJ Jonas Blue yeni düzenlemesiyle yayınladığı Afrika'nın altın sesi Malili Salif Keita klasiği Madan.

Radyolarınızda Shakira ve Burna Boy vardı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından bir numara tekli Die Die dinledik. Rota Fransa, DJ Bob Sanklar, Fireball'la birlikte. Afro House esanslı What I Want Is You.

Lübnan'lı Kanadalı rapper Cameron 2004 yılında Avrupa'da bir numara olan şarkısı Femme Like You, yeni makyajda imza İrada'ya ait.

Brezilyalı DJ Alok, liste tekli yeni takma adı Something Else'i kullandığı La Bicifre klasiği My Song sample'ları içeren I Wonder If You Know.

son dakikalara doğru yaklaşırken Gwen Stefani'nin grubu No Doubt cover'ı Don't Speak. Radyolarınızda Moonlight ve Diana. Don't speak.

Finalde elektropop grubu Lady Tron. Son albüm bu yıl Mart ayında hayranlarıyla buluşan ve İngiltere'de ikona ulaşan Paradises. Radyolarınızda listelere aday tekli Secret Dreams of Thieves.

Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden herkese merhaba. Bu hafta Caz Almanak'a maalesef üzücü bir haberle başlamak durumundayım. Geçen hafta henüz 48 yaşındayken hastalığı sonucu hayatını kaybeden arkadaşımız Amy Salzgiver'ı anarak programa başlayacağım. Amerika doğumlu sanatçı 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor ve Hezarfen Ensemble ile Sanena gibi topluluklarla yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Amy Salzgiver İstanbul'a yerleştiği 2003 yılından itibaren Türk caz ve çağdaş müzik sahnesinin önde gelen perküsyonistlerinden biri haline gelmişti. Klasik perküsyon eğitimi almış olsa da kariyerini Türk perküsyon enstrümanlarını çağdaş müzik, doğaçlama ve cazla harmanlayarak şekillendirmişti sanatçı. Amy Salzgiver'ın çağdaş müziğe çok önemli katkıları olmuştu. Bunları kısaca özetlemem gerekirse, klasik, çağdaş, doğaçlama, caz ve Türk halk müziği unsurlarını bir araya getirdi. Ghana silofonu gibi Afrika enstrümanlarını repertuarına kattı. Bu yanıyla çok yönlülüğe açık bir sanatçıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM'da perküsyon ve doğaçlama dersleri vererek genç müzisyenlere ilham oldu. Bu yönüyle de eğitime verdiği önemi gösteriyordu. Çok sayıda talebesi vardı. Öte yandan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Alarmville Sound, Stockwerk Den Haag gibi uluslararası topluluklarla çalıştı. Türkiye'de yeni bestelerin seslendirilmesinde öncü rol oynadı ve Soluk, Bir Parça Ay, Biraz Kuş, Swarming gibi albümlerde yer aldı. Genç sanatçının vefatı İstanbul caz ve çağdaş müzik sahnesinde duyulduğu andan itibaren büyük üzüntü yarattı. Sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu önemli sanatçımızı Ceylan Ertem'in 2010 yılında yayınladığı Soluk albümünde yer alan Çok Yakın isimli parçayla TRT Radyo 3 ve Caz Almanak programı olarak anıyoruz. Parçada duyacağınız vurmalı seslerin tamamı Salzgiver'a aittir. Dinliyoruz.

Bugün Caz Almanak programına bir anma ile başladık ve İstanbul Caz ve Çağdaş Müzik Camiası'nın sevilen ismi, perküsyonist ve eğitimci Amy Salzgiver'ı erken yaşta kaybetmenin ardından bir parçayla andık. Bugün programın kalan zamanında 4 yeni albümden seçtiğim müziklere yer vereceğiz, dinleyeceğiz. Bugünün ilk albümü New York caz sahnesinin genç isimleri arasında en dikkat çekenlerden alto saksafoncu Brent Brickett'in Exchange adını verdiği albümü olacak. Albümün tanıtım metninde ilginç cümleler yer alıyor. Her canlı performansta müziğin belirli bir kişiye ait olmaktan çıktığı bir an

0: yaratıcıdan sanatçıya doğrudan dinleyiciye. Baltimore'daki ikonik Keystone Corner'da kaydedilen Brad Wickhead'in yeni canlı albümü, Exchange'i canlandıran da bu anlık olma halidir diyor geçiyor bültende ve devam ediyor. Exchange bir belge değil, bir işlem. Wickhead'in önceki albümleri içsel yaşamı ortaya koyarken bu albüm dışa dönük bir yaklaşım sergiliyor ve müziğin yalnız bir sanat değil, müzisyenler ve onları barındıran mekan arasında gerçek zamanlı olarak yenilenen bir sözleşme olduğunu vurguluyor. Her parça performansların dokusunu korumak amacıyla çok kanallı olarak kaydedilmiş. Exchange albümü hem bir övgü hem de bir kanıt niteliğinde. Burada parça parça değil, Blake'in ömrü boyunca ısrar ettiği türden tek bir sürekli kolektif yaratım eylemi olarak anlaşılmayı isteyen, bekleyen bir albüm bulacaksınız diyelim ve albümde kimlerin çaldığına bakalım. Brent Brickett, alto saksafon, flüt ve klarnet, Noble Jolly Junior ile Jose Onde farklı parçalarda klavye ve piyano, Elliot Sepa akustik ve elektrik basta, Temba Mikachiava oks perküsyon diye bir enstrüman var. Ne olduğunu doğrusu ben de bilmiyorum. Konuk sanatçı olarak ise trompette Brandon Woody ve Sean Jones, kemanda Chelsea Green, vokallerde Imani Grace Cooper, vibrafonda Warren Wolf ve bu yeni albümden Todd Barka'nın intro sunumuyla Will The Real Kenny G Please Stand Up ile albüm adını veren Exchange ve son olarak da Brandon Woody'nin interlude ile Moonlit Waters isimli parçayı dinleyerek bu yeni albümü sonlandıracağız. Evet, başlıyoruz. Parçaların adını tekrar edeyim. Will The Real Kenny G Please Stand Up, ardından Exchange gelecek ve son olarak Moonlit Waters'ı dinleyeceğiz. Başlıyoruz.
1: Leading the charge this evening and many, many nights here at Keystone. He's a pillar of what we do here and an important part of what this music is all about at its very, very, very best. Please welcome Mr. Brent Burkhead.

Bugün Caz Almanak'ta yer vereceğimiz ikinci albüm bir vokal çalışması. Epeydir yeni bir vokal albümüne yer vermemiştik. Şimdi tam sırası. Albümün sahibi Deniz Donatelli diyor ki, birazdan dinleyeceğimiz albümdeki parçalar aslında Mayıs 2024'te Brooklyn'deki Bunker stüdyolarında kaydedilmişti. Ancak Los Angeles'a döndüğümde yakın zamanda yaptırdığım mamografi ve biyopsi sonuçları meme kanserini doğrulamıştı. Bu nedenle kayıt projemiz bir sonraki yıl boyunca tedavi görmem nedeniyle askıya alınmak zorunda kaldım. Şükürler olsun tedavi başarılı oldu ve stüdyoya geri dönebildim. Şimdi derin bir şükran ve yaşam sevgisiyle umarım sizlerin de dinlemekten, bizim kaydetmekten aldığımız keyif kadar alacağınız bu albümü dinlemenize sunuyorum. Çekirdek grup arkadaşlarım ve güçlü müzisyenlerim Ron Blake, Tereon Gulli, Ruben Rogers, Daniel Sadovnik ve Jotam Silberstein olağanüstüydüler. Hepsi çok güzel çaldılar ve bu kayıt sürecini eğlenceli hale getirdiler. Kenny Rampton, Sarah Hanahan, Donnie McKesson, Sia Charles, Jian Qian Lu, Jessica McJunkins, Orlando Wells, Andrew Griffin, Susan Mendel ve Chris Johnson'a hepsi çok zarif bir şekilde eşlik ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Go şarkısındaki vokal düzenlemesi için McCutson'a ve güzel İpek sesini benimle paylaştığı için Arnold McCullough'a da teşekkür ediyor. Önemli bir sağlık sorununu hızla atlatan, tedavisi başarılı geçen Deniz Donatelli'nin albümünde sanatçıya geçmiş olsun derken biz de caz almanak olarak diyelim. Albümden dinleyeceğimiz parçalar nedir? Açılış parçası Go ile kapanış parçası How Deep Is The Ocean isimli ünlü klasiği albümden dinliyoruz.

Bugün caz Alman'a Emil Salzgiver'ı anarak başladık. Ardından dört yeni albümden müzikler dinlemeye başladık. Önce Brent Brickey'nin yeni albümünden geldi. Onu şarkıcı Dennis Donatelli'nin yeni albümü az önce takip etti. Sırada tromboncu Sam Blakesley'nin Large grubu ve New Blood isimli albümü var. Ödüllü tromboncu besteci Sam Blakesley, New York sahnesindeki tüm tromboncular ve besteciler için çıtayı sürekli yükselten

oluşan bir topluluk tarafından coşkuyla hayata geçirilmiş. Büyük topluluklar için bu seviyede beste yapmak genellikle pek yaygın değildir ve muhtemelen yoğun uzun süreli dinleme, zanaatınızı ve becerilerinizi geliştirme ve New York'taki uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda elde edilebilir. 2023 yılında Grammy ödülüne aday gösterilen Remy LeBeouf'un Assembly of Shadows albümü Architecture of Storms'da yer almıştı. Sanatçı ayrıca Sean Jones, Joe Luvano, Dan Wilson, Dick Oates, Aretha Franklin, John Clayton, Big Heart Machine, Javier Nero Jazz Orkestra, Jihye Lee Orkestra, Tracy Young Jazz Orkestra, Birdland Big Band, Joel Harrison Large Ensemble ve Miho Hazama'nın yönettiği The Jazz Gallery Composer Showcase gibi sanatçılarla sahne almıştı. Evet, sanatçının oldukça yetenekli bir müzisyen geçmişi var. Laf uzar gider ama albümü müziklere gelelim. Açılışta yer alan ve albüme adını veren New Blood ile başlayalım.

Bugünün son yeni albümü saksafon efsanesi Jerry Bergonzi'nin basçı Sean Pentland ile piyanist Julian Shore ve davulcu Yonkou Kim ile birlikte kurduğu nesilleri buluşturan dörtlüsü Pentland Quartet albümü Windward olacak. Tenor ustası ve genç sanatçıların kişisel sesleri, Pentland'ın renkli, kontrapuantal armoniler, nüanslı çoklu ritimler, içeren ve aynı zamanda aldatıcı derecede basit bir melodikliği ve organik ruhu koruyan karmaşık ve canlı kompozisyonlarını seslendiriyor, canlandırıyor da diyebiliriz. Bu proje Jerry ve Sean'un bir Almanya turnesinde yeniden bir araya gelmeyi planladıkları arkadaşı ve meslektaşı Sebastian Ney'in trajik ve beklenmedik vefatından doğmuş bir projedir. Ve The Pentland Bergonzi Quartet'in 5 Haziran'da yayınlanan albümü Windward neye ithaf edilmiştir bu nedenle? Bugün programı bu albümden süremiz el verdiği ölçüde Wanderlust isimli parçalarla tamamlayacağız. Dinliyoruz.

Bugün Caz Almanak'ta geçen hafta vefat eden sevgili Amy Salzgiver'ı andık. Ardından yeni çıkan ve çıkacak olan 4 yeni albümden seçtiğimiz müziklere yer verdik. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdinand Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Avusturyalı besteci Franz Schmidt'in 3. senfonisi.

Klasik müzik tarihinde bazı eserler vardır ki ilk dinleyişte büyük gösteriler yapmaz. Dinleyiciyi şaşırtmaya çalışmaz, etkileyici final efektleriyle dikkat çekmez. Onların gerçek gücü her dinleyişte biraz daha derinleşmesidir. Franz Schmidt'in 3. senfonisi de işte böyle bir eser. İlk başta dingin görünen bu müzik, zamanla insanın içine yerleşen, her bölümünde yeni ayrıntılar sunan büyük bir senfonik yolculuktur. 2. senfonisini 1. Dünya Savaşı öncesinde besteleyen bestecinin 3. senfonisi de 1928 yılında Avrupa'nın savaşın yaralarını sarmaya çalıştığı, sanat dünyasındaysa yeni akımların hızla yayıldığı bir dönemde ortaya çıktı. Atonalite, deneysel harmoniler ve modernist yaklaşımlar ön plana çıkarken Schmidt farklı bir yol seçti. O, romantik müzik dilinin hala tükenmediğine inanıyordu. Bu nedenle 3. senfoni geçmişe öykünen bir eser değildir, aksine romantik geleneğin 20. yüzyıldaki güçlü bir devamıdır. Schmidt'in bu eserinde de anlatmak istediği bir şey yoktur. Ancak eseri dinleyen pek çok yorumcu, müziğin insan yaşamının farklı evrelerini çağrıştırdığını söyler. Gençlik coşkusu, olgunluk, iç hesaplaşma ve sonunda ulaşılan dinginlik. Bunların hiçbiri açıkça anlatılmaz. Hepsi müziğin içinde sezdirilir. İlk bölüm güçlü ama sakin bir enerjiyle başlar. Temalar acele etmeden gelişir. Schmidt'in en büyük ustalıklarından biri burada ortaya çıkar. Aynı melodiyi küçük değişikliklerle yeniden şekillendirerek uzun bir anlatı kurar. Keza ben burada Beethoven'ın 5. senfonisindeki formundan etkilendiğini düşünmekteyim. Bu sayede dinleyiciler de farkında olmadan sürekli ilerleyen bir düşüncenin peşinden gider. 2. bölüm senfoninin en şiirsel sayfalarından biridir. Yaylı çalgılar sıcak ve derin bir ses dokusu oluştururken nefesliler bu dokunun üzerine zarif renkler ekler. Burada müzik zaman zaman insanın kendi iç sesi gibi konuşur. Büyük dramatik çıkışlardan çok sessiz düşünceler ön plandadır. 3. bölüm tamamen klasik anlayışı sürdürür ve final belki de senfoninin en etkileyici bölümüdür. Burada önceki bölümlerde duyduğumuz fikirler yeniden ortaya çıkar. Her tema yaşanmışlık kazanmış gibidir. Sanki müzik de tıpkı insan gibi olgunlaşmıştır. Final büyük bir zafer marşı değildir. Daha çok insanın kendisiyle barışmasını anlatır. Franz Schmidt'in 3. senfonisi radyolarımızda.

Franz Schmidt'in 3. senfonisini dinlediniz. Bu senfonide dikkat çeken bir başka özellik de orkestrasyondur. Schmidt violonsel kökenli bir besteci olduğu için yaylı çalgıları gerçekten başarılı bir şekilde kullanır. Aynı zamanda bakır üflemelileri de yalnızca güç gösterisi olarak değil,

sıcak renkler yaratan birer anlatıcı gibi değerlendirir. Bu nedenle eser, büyük bir orkestra için yazılmış olmasına rağmen hiçbir zaman ağır ya da kaba duyulmaz. Üçüncü senfoni, Franz Schmidt'in yaşamındaki son büyük huzur döneminin de bir yansımasıdır. Bundan yalnızca birkaç yıl sonra önce kızını kaybedecek, ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayacak ve hayatının en zor yıllarını geçirecektir. Bu açıdan bakıldığında bu eser, Schmidt için yaklaşan fırtına öncesi son sakin gökyüzü gibidir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Vazgeçilmez adresiniz TRT Radyo 3'te yeniden buluştuk. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir. Balkan Bandosu'nda günümüz ve yakın geçmiş müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Salih Yılmaz'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan Bandosu'nda ilk olarak iyi müziğin evrenselliğinde gezinirken sanat dallarının sınırları birleştiren özgürlüğünde Orta Avrupa'dan bir yolculuk başlatıyoruz. Hornat Nehri ile Tuna Nehri kıyılarında dolanıyoruz. Slovakya'nın doğu kesiminde ülkenin ikinci büyük şehri olan Košice'den konuklarımız var. 1984 doğumlu Veronika Rabada'nın çocukluğu Kıysak Köyü'nde geçti. Veronika, okul döneminde şarkı söylemenin yanı sıra okul tiyatrosunda çeşitli oyunlarda roller aldı. Banska Bystrica Sanat Akademisi Tiyatro Sanatları Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Košice'den Timonova Konservatuvarı'nda şan eğitmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2002 yılında bizim de programda müziğini sizlerle buluşturduğumuz Hırtna adlı müzik grubunda şarkı söyledi. 2008 yılında Kantrochovci grubuna konuk oldu. Tek başına müzikal kariyerini sürdüren Veronika Rabada'nın iki stüdyo albümü yer alıyor. Düeti seslendirecek olan diğer isim ise Sırbistan'ın Novi Sad şehrinden Leonora Suidova. 10 more drive.

Balkan Bandası programı ile TRT Radyo 3'te akşam saatlerinize eşlik etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tayız. Sava ve Tuna Nehri'nin kesiştiği, tarihi dokusuyla sizi kendine yakın hissettiren bu şehirde yaşamını sürdüren Sırp asıllı Hırvat pop müzisyen Nelko Vasić beraberliğimize ortak alıyor. Müzik kariyerine 2001 yılında Hırvatça olarak yayınladığı Jeno Kaoteti ile başlayan ve sonraki yıllarda çeşitli müzikal işlerle boy gösteren müzisyenin 2017 tarihli Ne Madalya başlıklı 8 şarkıdan oluşan albümünün bir numaralı ritmik şarkısını dinleyeceğiz. Ve güçlü vokaliyle Nelko Vasić sizlerle. Napola Metra.

Slovakya'nın doğu kesiminde ülkenin ikinci büyük şehri Košice'den konuklarımızla Balkan Bandosu programı devam ediyor. Petar Beach Project 6 üyeli bir grup olarak hüküm sürüyor. Vokalde Victoria Vargova, gitarda Petar Beach, klavyede Rasto Boroš, bas gitarda Martina Timkova, mandolinde Fero Jano, davulda Edward Kiş'ten oluşan grubun single çalışmasıyla TRT Radyo 3'te sizleri buluşturuyoruz. Petar Beach Project, Lava.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan alternatif rock grubu Sars'la beraberliğimiz sürüyor. Sırbistan'ın etnik müziğiyle pop rock, reggae, blues, jazz ve hip hop müzik türlerini sentezleyen grup, yeni Sırp sahnesinin önde gelen gruplarından biri olarak müzik dünyasında hüküm sürüyor. 2019 yılının dikkat çeken müzikal işlerini TRT Radyo 3'te sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Sars bizlerle, Veruimi, güven

Dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uğruyoruz. Sava ve Tuna nehrinin kesişiminde yer alan, tarihi dokusuyla sizi kendine yakın hissettiren bu şehirde yaşamını sürdüren ve 2007 yılında kurulan, icra ettikleri müzikle farkını ortaya koyan gruplardan biri olan Zemna Gruba, Balkan Bandosu programının şimdiki konukları. Sadece ülkesinde fark yaratmakla kalmayıp, sesini başka coğrafyalarda duyurmayı başaran, dünya ünlü müzik yıldızlarıyla yolları kesişen ve performanslarını sergileme imkanı bulan özel gruplardan biri Zemna Gruba. Belirli bir müzikal ve stilistik imgeyle tanınan, 60'lı yıllarda egemen olan çeşitli müzik tarzlarını afro, neo, reggae, caz müzik türleriyle sentezleyen Zoo Akidah, Konstraska, MC Milovan'la enerjisini katlayan Zemna Gruba şimdi TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programında. Nalepşe Valiye, en iyi dileklerimle.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden ilham alan, Adriyatik Denizi kıyılarının rüzgarına kapılan program Balkan Mandosu'nda, şimdi de Hırvatistan'ın Povega Slovenia bölgesinden müzikal kayıtların ardına düşeceğiz. 2013 yılının başında kurulan Posegana grubunu ağırlayacağız. Pop ve tambura türünde müzikler icra eden bu grup, sahne üzerindeki performanslarıyla da müzikseverlerden tam not almayı başarıyor. Tamburadan Latin ve rock ritimlere, bahtan sevdaya kadar uzanan geniş bir repertuar sunuyorlar. Posegana her şeyden önce arkadaş olan 7 kişiden oluşuyor. Sosyalleşmeyi, şarkı söylemeyi ve çalmayı seviyoruz. Bu yüzden sevgiyi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya karar verdik. Sözleriyle kendini ifade eden grubun 2017 yılında yayınlanan Do We Want No Tvoy, Sonsuza Kadar Yaşam adını taşıyan albümünden Znaš li da te volim, Seni Sevdiğimi Biliyor Musun?

Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ederken şu dakikalarda Macaristan'a doğru rotamızı çeviriyoruz. Kaliteli müziğin kıtaları aşan sesi TRT Radyo 3'te, şimdi de Macar müzik sahnesindeki en başarılı orkestralardan birini dinlemeye sıra geldi. Labaş Viki, Krzysztof Törecsik ve Balint Füstös tarafından kurulan Margaret Adası hayran kitlesini her geçen gün artırıyor. 2016 yılından bu yana ülkesindeki festivallerin aranılan gruplarından biri olmayı sürdürüyor. Balkan bandosunda birbirinden hareketli şarkıları radyonuza taşımayı sürdürüyoruz. Bazen bir şeyleri Margaret Island'ın şarkısındaki gibi dışarıda bırakmak isteyebiliriz. Hotkins.

Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki müzikli seyrimiz sürüyor. Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan denize kıyısı olmayan ülke Macaristan'dan konuklarımızı Balkan bandosunda sizlerle buluşturuyoruz. Zaporojet 2004 yılında vokal ve gitarda Varga Benze, bas gitarda Pap David ve davulda Hoffman Mati tarafından kuruldu. Gitarist Gergely Balaton ise bu oluşuma sonradan dahil oldu. Grup 2007 yılının baharında Getaway Talent adlı yarışmayı kazandı ve aynı yılın Haziran ayında ilk demo kaydını paylaştı. Kiss Balbors, Kümbi, Peter Fibori gibi müzisyen ve gruplarla ortak işlerde yer aldı. Ve 2015 yılında İyi Şanslar Bay Gorski albümü yayınlandı. İçinde 12 şarkının yer aldığı bu albümden 11 numaralı şarkıyı sizlere sunuyoruz. Zaporojet'le o geceye dönüyoruz. Ozon az İszekan.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Program kapsamında çeşitli zamanlarda müziğine yer verdiğimiz alternatif pop rock grubu Magashi Underground'ın müziğini TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu'nda sizlerle buluşturmaya sıra geldi. 2004 yılından günümüze uzanan bir müzikal oluşum olarak yoluna devam eden grubun üyeleri vokalde Boşkar Biborka, gitarda Fures Gabor, klavyede Körös Tamaş ve davulda Tol Demikloş'tan oluşuyor. Magashi Underground'la 2019 yılına geri döndük. Alexep Tvedishung, en güzel hatamız.

TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Balkan Bandası'nda sizler için iyi müzikler çalmaya ve akşam saatlerinize eşlik etmeyi sürdürürken Macar müzisyenlerle de yollarımız kesişmeye devam ediyor. Balkan Bandası'nda geçmişe yeni sayılabilecek gruplardan biri olan 2016 yılından beri hip-hop ve rap türünde müzikler icra eden Follow the Flow single çalışmasıyla Yarının Eşiğinden bize sesleniyor. Ehol Nab Kusaben.

Balkan bandosunda sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlere doğru yol alırken programımızın son dakikalarına doğru Macar şarkıcı ve aynı zamanda bir aktrist olan 36 yaşındaki Katya Tompoş beraberliğimize ortak oluyor. Bugüne kadar 3 stüdyo albümü yayınlanan Maria Say ödüllü şarkıcının 2009 yılının Eurovision şarkı yarışmasında Makanyoş Çonak adlı şarkıyla ülkesini temsil etmesi beklenirken yarışmadan çekildiğini açıklamasıyla o yıllarda müzik gündeminde yankı bulmuştu. Katya Tompoş, teatral şarkısı eşliğinde 2019 yılından sesleniyor. Sinhazak İsa Kayo.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler sözlerin harmonik uyumuyla birleşiyor ve TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Kökleri Macaristan'da atılan, 2005 yılında kurulan elektronik ve pop rock türündeki müzikleriyle tanınan Taryan Yurfia'nın solisti olduğu Honeybees de Balkan bandası sürüyor. 2015 yılında yayınlanan 14 şarkılık albümden bu albüme adını veren çalışma şimdi radyolarınıza ulaşıyor. Bodotta.

Balkan bandosuyla turunun en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. Bugün artık 57 yaşında olan Slovak şarkıcı, müzisyen, besteci ve aktör Pavol Habera ile sizleri bir araya getiriyoruz. 80'li yıllardan günümüze müzikte varlık gösteren Habera, ekonomi üzerine eğitim aldı. Ancak müzik onun her zaman ayrılmaz bir parçasıydı. Yaşamını da onun üzerine kurguladığı ana hedefiydi ve öyle de oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Prag'a gidip gelen müzisyen, Broadway'de müzikallerle de boy göstermiş aynı zamanda. Pavol Habera, çeşitli müzik yetenek yarışmalarında da jüri üyesi olarak boy gösteriyor. Pavol Habera'yı Ben Kristova ve Viktor Hazar'la ortak paydada buluşturan bu şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Şemto, Zazit, Eşte, Raz. Tekrar denemek istiyorum. Oh.

Kapanışımızı yine bugünkü duraklarımızdan biri olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte de gerçekleştiriyoruz. Jurij Koloni, birçok kişi tarafından 2011 yılında katıldığı X Factor müzik yarışmasıyla adından söz ettirdi. 2015 yılında dağılan Stereoton'la 6 yıl boyunca şarkı söyledi. Müzik onun için mutluluk, aşk, kahkaha ve dans kavramlarına karşılık geliyor. Şarkıcı bugüne kadar Linda ile Victor, Gigi Radic, Zoli Beretski ve Maika da dahil olmak üzere birçok müzisyenle çalıştı. Sizlere son olarak dinleteceğimiz final şarkımızla 2019 yılına uzanacağız. Koloni Juju seslendirecek. Angel, Melek ve böylece bir Balkan Bandosu programının daha sonuna geldik. Yepyeni hikayelerle kayıtların peşine düşmek için yeniden kaliteli müziğin adresine önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Salih Yılmaz. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken iyi müzikler eşliğinde yeniden renkli bir gezintiye çıkmak ve birbirinden özel şarkılarla akşamınıza enerji katmak isterseniz kulağınız hem TRT Radyo 3'te hem de Balkan Bandosu'nda olmaya devam etsin. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Cake, not hate, nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesajında helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulunuyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi.

Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalem aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Antalya, Osmaniye, Aydın, Afyonkarahisar, Çorum ve Elazığ'da orman ve örtü yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Manchester çıkışlı yılların müzik emekçisi grubu James. Kariyeri 40 yıla yaklaşan James, 2021 yılında yayımladığı albüme adını veren All the Colors of You isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Britpop türünün 90'lı yıllardaki lokomotif gruplarından biri olan Pulp, 24 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl yayınladığı More isimli albümünden Grown Ups isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Alternatif rock ve Britpop türünün yaşayan en büyük gruplarından biri olan İskoç topluluk Travis, 2016 yılında yayımladığı Everything at Once isimli 8. stüdyo albümünden Animals isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Alternatif rock türünün köklü topluluklarından Galli Manic Street Preachers 2021 yılında yayımladığı The Ultra Vivid Lament albümünden The Secret He Had Missed ile radyolarınızda. Şarkıdaki kadın vokal ise Sunflower Bean grubunun vokalisti ve bas gitaristi Julia Cumming.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Wonder Horse'la devam ediyoruz. 2020 yılında Jacob Slater tarafından solo proje olarak başlayan, daha sonra bir gruba evrilen Wonder Horse, 2022 yılında yayımladığı Cub albümünden Teal isimli single'ıyla radyolarınızda. I'll always remember the time that we met. It was somebody's party. You were wearing a black dress, cleaning the shadows, chameleon-esque. And we were together when we were 15. But nothing is real then, you know what I mean. I slept with that dancer, I didn't mean it. It was all in a dream, babe, all in a dream.

Çoğu grubun tersine single, EP ve albüm yolunu izlemeyen albümden EP'ye, daha sonra da single yayımlamaya başlayan Workfriend, 2013 yılında yayımladığı Slouching albümünden Any Good isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Galler'in Swansea şehrinden müzik endüstrisine adım atan Galli topluluk Trampolin, 2012 yılında yayımladığı Love No Less Than a Queen albümünden Shoot the Lights isimli single'ıyla 3. milenyumda.

80'li yılların parıl parıl parlayan Minnesota çıkışlı punk rock, funk ve new wave topluluğu The Suburbs, 2017 yılında yayımladığı Hey Muse isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne bir konser kaydıyla başlıyoruz. Yılların eskitemediği topluluk Oasis, 2000 yılında yayımladığı Standing on the Shoulder of Giants albümünde yer alan Who Feels Love isimli hitinin Familiar to Millions isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

Konser kaydıyla başladık, konser kaydıyla devam edelim. Arctic Monkeys 2013 yılında müzikseverlerle paylaştığı AM albümünden While Do You Only Call Me When You Are High isimli hitinin konser kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: Thank you very much, London. How are you this evening?
1: Üçüncü milenyumun son dakikalarına Florence and the Machine'le giriyoruz. Grubun How Big, How Blue, How Beautiful albümünün açılış şarkısı olan Ship to Wreck konser kaydıyla üçüncü milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Placebo'yla veda ediyoruz. Song to say goodbye. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha karşınızdayız. Bu hafta sizlere Jonathan Boogie Long'un 6 Mart'ta yayınlanan Courage in the Chaos isimli albümünü dinleteceğiz. 2011 yılında zincir enstrüman mağazası Guitar Center'ın King of the Blues yarışmasını kazanan sanatçı, aynı yılın henüz plak anlaşması bulunmayan en iyi genç blues gitarcısı unvanını da kazanmıştı. Şimdi bu yeni albümü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. A Fool Can See.

Bu haftanın konuk sanatçısı Jonathan Boogie Long'un müzik macerası küçük yaşlarındayken Louisiana Baton Rouge'da başlamış. Eline gitarı 6 yaşındayken alan sanatçı, çevresinde duyduğu müziklerden etkilenerek kendisini geliştirmiş. Henüz 10 yaşına geldiğinde aynı bölgeden Kenny Neal ve Rudy Richard gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmış. 14 yaşında Henry Turner Jr. isimli bir sanatçıyla turneye çıkarak çok genç yaşlarında büyük bir deneyimi birebir yaşamış. Evet, şimdi sıradaki parçası Hell or High Water.

Kariyerine hızlı başlayan Jonathan Boogie Long, kısa zamanda B.B. King, ZZ Top ve Robert Cray gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşma başarısını yaşamış. 2016 yılında Trying to Get There, 2018 yılında Jonathan Long ve 2021 yılında da Parables of a Southern Man isimli albümlerini yayınlayan sanatçı, Samantha Fish'le yaptığı ortak çalışmalarıyla Billboard Blues albümleri listesinde ilk 10 sıraya kadar yükselmeyi başarmış. Evet, şimdi gelen parça Insanity.

Henüz küçük yaşlarındayken birlikte sahne aldığı ya da turnelere çıktığı isimlerin yanında tamamladığı staj dönemlerinden çok şey öğrenen Jonathan Boogie Long, birkaç yılda New Orleans'ın önde gelen soul şarkıcılarından Luther Kent'in grubunda yer almış. Gitarcılığını ve çocukluğundan itibaren içine doğduğu gospel şarkılarından oluşan ailesi sayesinde şarkıcılığını daha da ileri noktalara taşıyan sanatçının Courage in the Chaos isimli yeni albümünden şimdi Kristen Kingfish Ingram tarafından da yorumlanan bir Michael Burks bestesine kulak verelim. Empty Promises.

Sanatçımız Jonathan Boogie Long'a göre dinlemekte olduğumuz Courage in the Chaos albümü dayanıklılık ve kimlik hakkında bir çalışma. Sanatçı bu albümünün geçmişinden şarkıları, hikayeleri ve duyduğu sesleri bir araya getirdiğini ifade ediyor. Yer alan tüm parçalar uyum içinde birbirlerini tamamlıyor. Şimdi dinleyeceğimiz klasik bir blues parçası ile isim benzerliği taşıyan yeni bestesi de bunun örneklerinden biri. Catfish Blues.

Şimdi Jonathan Boogie Long'un gospel ve soul etkili vokaline ağırlık verdiği ve diğer grup üyelerinin de bunun yolunu açtığı bir parça geliyor. The World is a Prison.

5 yıl aradan sonra yayınladığı Courage in the Chaos albümündeki 11 parçanın 9'unun bestesini sahip olan Jonathan Boogie Long'un müziğinde takma adından da anlaşıldığı üzere Boogie'den Blues'a, Blues Rock ve Southern Rock'a kadar uzanan geniş bir yelpaze hakim. Şimdi yine bunlardan birine kulak verelim. Drinking Through.

Jonathan Bougelon genç yaşında sahnedeki enerjisiyle de dikkatleri üstüne çekmiş bir sanatçı. Şöhretini ağırlıklı olarak Amerika'nın Güneydoğu bölgesinde kazanan ve New Orleans Jazz Festivali'nden küçük kulüplere kadar bulduğu her sahnede izleyicilerini enerjisini yansıtabilen bir sanatçı. Şimdi gelen parçası Can't You See?

Şimdi sırada Kenny Neal ve babası Ruffle Neal gibi gitarcıların temellerini oluşturdukları Baton Rouge stilin öne çıktığı bir parça gelecek. Sonuç ne olursa olsun dürüstlüğün her zaman kazanacağına dair yazdığı bir parçası bu. Baby I'm True.

Konserlerimde beni izleyen herkes şarkılarımı bir ağızdan söyleyene kadar durmuyorum. Bunu gördüğümde ise tüm izleyenlerin kalplerine dokunmayı başardığımı anlıyorum diyen Jonathan Boogie Long'un adını önümüzdeki yıllarda daha sık duyacağımızı düşünüyoruz. Evet, şimdi gelen parçası Tomorrow.

Genç şarkıcı ve gitarcı Jonathan Boogie Long'un 6 Mart'ta yayınlanan yeni albümü Courage in the Chaos'tan dinleyeceğimiz son parça bir balat, Lipstick.

Şimdi kalan zamanımızda sanatçının 2021 yılı Parables of a Southern Man isimli albümünden iki parça seçtik. İlki geliyor, Savior's Face.

Jonathan Boogielong'un Kalan Zamanımızda yer verdiğimiz 2021 yılı Parables of Southern Man isimli albümden seçtiğimiz son parça Dangerous.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu ve Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 16. yüzyıldan Robert White'a ait bir ilahi ve ardından çağdaş besteci James Macmillan'a ait Çocuğun Duası adlı şarkıyla başlıyoruz. Paul McCreesh yönetimindeki Gabrieli Consort topluluğu seslendiriyor.

Robert White'ın Işığı Getiren İsa adlı ilahisini ve 20. yüzyıl bestecisi James Macmillan'ın Çocuğun Duası adlı şarkısını Gabrieli Konsort topluluğundan dinlediniz. Wilhelm Stenhammer'ın şarkı adını verdiği senfonik kantatından orkestra interlüdüyle devam ediyoruz.

Wilhelm Steinemmer'ın Şarkı adlı senfonik kantatından bir bölümü, Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosu var sırada. Solist Terje Tönnesen.

Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu solistler Jeton Esen ve Norveç Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyıl bestecilerinden Vincente Ada'nın 2 numaralı divertimentosuyla devam ediyoruz. Klavsen ve santur sanatçıları seslendiriyor.

18. yüzyılın İspanyol bestecilerinden Vicente Aden'in 2 numaralı divertimentosunu, Clausen'de Dagmara Kapczynska ve Santur'da Komale Akakpo'dan dinledik. Belçikalı besteci Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale süiti var sırada.

Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini Martin Brabins yönetimindeki Flaman Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Yine 19. yüzyıl bestecilerinden Johann Peter Emilius Hartmann'ın solo piyano için 6 karakteristik parçasıyla devam ediyoruz.

Piyanist Nina Gade, Danimarkalı Hartmann ailesinin üçüncü kuşak bestecisi Johann Peter Emilius Hartmann'ın Opus 50, 6 karakteristik parçasını seslendirdi. Alman romantik ekolünün ilk temsilcisi Karl Maria von Weber'in Opus 76, Missa Sancta adlı eseri var sırada.

Carl Maria von Weber'in Missa Sancta adlı eserini solistler, CBC Vancouver Oda Korosu ve orkestrasından dinlediniz. Nocturne janrının yaratıcısı olarak tanınan İrlandalı besteci John Field'ın, piyano ve orkestra için aria, nocturne ve şansonuyla devam ediyoruz.

Rönesans bestecilerinden John Field'in aria, nocturne ve şansonunu piyanist Barry Douglas ve Camerata İrlanda topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Alman besteci Heinrich Josef Berman'ın Opus 23 3 numaralı klarnet kentetinden Adagio tempolu bölümle sona eriyor.

Heinrich Josef Berman'ın Opus 23, 3 numaralı klarinet kantetinden Adagio tempolu bölümü, klarinette Josze Kotar ve Sloven Filarmonik Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.